0: Uff. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırılda, göz patla, kafa çatla. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy. Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi araca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim? Yolda kamyon çarptı. Hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım. ne olur. Kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak. Adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekse be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: 101.
1: Anne, o elinde tuttuğun zarf bir ihanet anında örülmüştür. Ve zarfın içindeki kağıt er mektubudur, görülmüştür. Doğum günüm bugün 3 Aralık ve şafak karanlık. Bu mektubu sana yazıyorum anne, dün sevdiğimle ayrıldık. Son mektubuymuş bana yazdığı, bir daha yazmayacakmış. Demek sevda ayrılığa bir ay dayanmış ve asker ocağında terk edilmek de varmış.

Bu mektubu sana yazıyorum anne. Bugün doğum günüm. 3 Aralık ve şafak karanlık. 3-5 nöbetindeydim dün gece. Bir şarjörün boşluğunda içtim son sigaram. Ve yorgan gibi örttü üstümü kar siperdi. Sabaha karşı biraz içim geçmiş. Hayalin gözümün önüne geldi anne. Kız kardeşimi de verdiğinden beri sevdiğine. Bir ben, bir de sen kaldın geriye. Üzülme anne, üşümüyorum. Bekliyorum elim tetikte. Bekliyorum memleketi ve seni. Ve artık beklemiyorum beni beklemeyen sevdiğimi. Beklemiyorum yüreğimi ve aşkımı soğuk bir siperde yalnız bırakan sevgi. Ve bekliyorum anne, elim tetikte. Eğer girerse menzile, vurup öldüreceğim hem aşkı hem sevgiyi. Geçen gece karakolu bastılar. Kurşunlar yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun? O an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize. Ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne.

Doğum günüm 3 Aralık. Hiç saymadım kaç günüm kaldığını. Daha şafak karanlık. Yeni yeni bitmeye başladı dede torun muhabbetleri. Ve yeni yeni öğrendim tokat yememeyi. Biliyor musun anne, zamanla her şeye alışıyor insan. Akşam postalları boyayıp yatmaya, sabah içtimaya kalkmaya, barut kokusuna, tüfe, havai fişe, nohuta ve kara şimşe. İnsan her şeye alışıyor anne. Hele bir de olmasa şu çarşı izni, doyasıya yemek yemek ve eşe dosta telefon etmek. Hele bir de olmasa. Her şeye alıştım da bir alışamadım sevdiğimin başkasına gidişine. Benden saklama anne. Sen de biliyorsun bir haftaya kadar nikah masasına oturacağını. Kızma ama anne. Bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Sitemim sana değil anne. Ama bu terk ediliş ya firara gebe ya da bir daha hiç dönmemeye. Geçen gece yine karakolu bastılar. Kurşunlar yine yağmur gibi yağdı üzerimize. Garip gelecek belki sana ama ortalık bayram yeri gibi oldu anne. Biliyor musun, o an hiç korkmuyorsun. Herkes kendini bir sipere atıyor. Ve gecenin karanlığında kurşun yerine ışıl ışıl yıldızlar yağıyor sanki üzerimize. Ve ölüm aklına bile gelmiyor anne. Yıldızlar yağıyor üzerimize. Ve kurşundan yağmurlar. Ama sadece şehitler ıslanıyor anne.

Reklamlar. Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

saatte başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541 40 50 0541 40 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar.
1: Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
0: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de hacılar

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara umreye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
0: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
1: Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, in suyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizlere.

0: Reklamlar.
1: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir.

Yine aklıma takıldın işte. Yine senden beklediğim haberler gelmeyince isyan ettim. Ne acılar çektim bunca yıl yokluğuna bir bilsen. Senden gelecek bir selama, senden gelecek bir habere canımı vermeye razıyım. Özlüyorum seni. Aynı eski günler gibi. İğrek yaram, İğrek yaram.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri,

0: Kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
2: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar.
1: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Bak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, Lavanta Bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
2: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Gidersen, gidersen yıkılır ve kahrolurum. Düşerim dillere, rezil olurum. Sanma, sanma sensiz ben. Sanma sensiz ben bir tek gün mutlu olurum sevdiğim. Yalvarırım sevdiğim.

bir arı mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele, cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlı kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını.

Gün kar yanığı yüze uğrandı, debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanığı yüze uğranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

541-780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu

Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

Erköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

0: Reklamlar.
1: Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: Reklamlar.
1: Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı Işıklı Göl'de başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı Göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu Mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
0: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Reklamlar. Güne Nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, insuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda

0: hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalada ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk, iyilik, güzellikler dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında SMS'ten gelen mesajlarınızın bir bölümünü paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp üzerinden koğuş mesajları sabit standart saat 8-5-10 geçeye kadar paylaşacağım. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajları 9-10 geçeye kadar. Ve akabinde de WhatsApp'tan kaldığım yerden tekrardan devam edeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızı başlatıyoruz. Hadi bakalım duyanlara, duymayanlara. Kardeşiniz birazdan mesajları paylaşmaya başlayacak.

Baba Müslüm'ünki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yaptık. Rezervlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, duyanlar, duymayan kardeşlerimize. Şimdi SMS mesajlarıyla başlayacağız. Takriben bir 15-20 dakika biraz buradan biraz oradan. Ondan sonra saat 8'i 10 geçeye kadar da Allah izin verirse sonrasında kayıt mesajlarını paylaşacağım. Murat abi ben Molalı Emine Karagöz. B18'de bulunan eşim Halil Karagöz radyo başına. Geceleri hayalini kurduğum evler yarın yaşarken bulacağım gerçekler olacak sevgili mektubunu. Dün yarın yine Emine kız kardeşim kim yazıyorsa sana zahmet. Yani ben düzelterek okumaya çalışıyorum ama düzelttiğimle yazanın hiçbir alakası yok kız kardeşim. Bilgin olsun yazık verdikleri paraya yazık. Çünkü bir şey yok. Sadece senin ismini çözebildim. Halil'in ismini çözebildim. Başka da bir şey yok kız kardeşim. Yani seni çok seviyorum orayı da anladık. Halil'im atan kalbimsin azar bülbülden ille de sen Halil'ime gelsin. Muğla'lı Emine kız kardeşim duyuyor musun bilmiyorum. Duymuyorsan duyan kardeşlerim size zahmet. Dışarıya kime yazdırıyorsa yazık günah verdikleri paraya yazık. Çünkü bir şey anlaşılmıyor. Halil de anlayamaz. Okursam anlayacak o da yok. Yani ne yazdığını bilmiyor yazan kardeşimiz. Bak mesela kim var üstte Ercan Bingöl yazıyor. Bulunan Ümit Bingöl radyo başına diyor. Onu da okuyalım. Murat abi ben C11'den Ercan Bingöl. Teviş B17'de bulunan Ümit Bingöl radyo başına. Özgürlük uzak sevda dört duvarı. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Özgür günlerde görüşmek üzere sevdiğime azar birbirinden. Seni unutursam kanım kurusun armağan olsun abi ümidime gelsin. Ümit bu da böyle. Kız kardeşimizin ismi yok sadece Ercan Bingöl yazmış. Emine kardeşim ve diğer kardeşim sizden ricam kime yazdırıyorsanız lütfen kendisini ikaz edin. Kadife Kade'den şiar T2'de yatan canım kardeşim diğer kurt çevrenin yaş gününü kutluyorum. Allah sağlık sıhhat afiyet versin tez zamanda aramıza dönmeniz dileğiyle. Ben Torbalı Açık cezaevinden Halit Türk kölesi.

Kartnoğlu ve 17'de bulunan kardeşim Yılmaz Türk kölesi, Ozan Demir İkinoğlu'da bulunan kardeşim Şahçıyan Kurt. Selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Murat abi, ben Menemen'den tahliye olan Taner Çelik, Menemen'de yatmakta olan Oktay Karabalık abime selam olsun. Özgür Günler, yakındır canım abim. Bir an önce inşallah Allah ailene, sevdiklerine kavuşturur. Bu güzel ve değerli abime Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Menemen'den tahliye olan Taner Çelik, Menemen A5'li olan Mami Vardı Furkan Karslı, A8'de olan sevdiğim dostlarım, abilerim Şahin, Bingöl Erhan, Aydın Tugay, İrdem, Eyüpcan Uçak, Doğan Koçan, C7'de olan abilerim, kardeşlerim Vedat Yolcu, Kadir Şayda, Fezullah Kırmızı Kaya, bu değerli ve güzel insanlara kucak dolusu sevgilerimi. Özgür Günler, yakındır inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Bu güzel insanlar Ahmet Kaya'dan geçmiyor. Günler armağan olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T2 A2 koğuşundan tahliye olan Berkan Saldıran, öncelikle T2'nin İmparatoru Aslan Dayımız Tamer Demirtaş abilerim, Tolunay, İren, Göktuğ, Öztürk, kardeş ve dostlarım, Cennet Çeşme'nin sefiri Baran Taşkın, Mehmet Yılmaz, Kuruçaylı, Talko Komas, Efe Kırmızıgül, abim Murat Turan, çavuşumuz Furkan Yiğit. Bu derlere selam olsun elbet. Bir gün reis dayım Tamer Demirtaş'ın gece bir söz, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, umarım iyisindir, hayırlı haberlerini bekliyorum dört gözle. Seni bekliyorum, kendinden habersiz bırakma, olur mu? Her zaman yanındayım, beni aramaya çalış, olur mu? Seni çok seviyorum, Esmer'im şarkısını sana armağan ediyorum. Foça'da yatmakta olan eşim Yetiş Ok, en büyük emanet sahibi Allah'tır. Kim sevdiklerini Allah'a emanet ederse onları görmeden ölmezmiş. Allah'a emanet ol, sevmek, sevilmek bu kadar güzel. Seni seven eşin. Foça açıkta yatan Yetiş Ok, sen yanımdaysan dünya biraz daha kolay gelir. Sesini duymadan geçen her gün eksik kalır. Gülüşüm içimi toparlayan en sakin yer, seni sevmek bu kadar güzel. Foça açıkta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, bulutlardan haber aldım, sen gelecektin, yağmur yağdı gözlerime, sen silecektin, fakat taş duvarlar sıkar beni, gönlüm dağlarda, resmini çizdim, hasret kokan yârim Yetiş Ok. Ben Foça açıktan Yetiş Ok, koğuş arkadaşlarım Mustafa Baskıcı ve Gökhan Köroğlu kardeşlerime selam olsun. Ben Foça açıktan Yetiş Ok, kardeşim Bektaş Ok, Seçkin Ok, Ahmet Ok, dayım Yılmaz Sonsuz, benden onlara Ahmet Kaya'dan kuş kondu pencereme armağan olsun. Şakran B9'da yatmakta olan kızım Narin Kuş, benim kızım var ya, benim kızım dünyanın en güzel kızıdır. Bir bakışına ömrümü verirsin, o bir gülsün, kışlar yaz olur. Canım kızım, seni seven baban Yetiş Ok. Şakran'da yatan T3 Beytullah Kabadayı, aşkım müsait olunca ara beni. Murat abi, Şakran T4 C15'te yatmakta olan Serkan İlgün, namı der Serçe. Rabbim seni tez zamanda yanımızda olmanı nasip etsin, seni çok seviyorum. Canım eşim, bizler çok iyiyiz çocuklar, hepimiz seni bekliyoruz, seni Allah'a emanet ediyorum. Bayro Şampınar ibadet şarkısı armağan olsun. Ben Tünay Camgöz, T3 B9'da yatmakta olan aslan kardeşim Mansur Aktepe, bin selam olsun. Ahmet Kaya, başım belada, şarkısı armağan olsun. B1 koğuşundan Helin Aydın radyo başına. Güzelim, seni merak ediyorum, mektup attım, cevabını en kısa sürede bekliyorum. Senden vazgeçemeyeceğimi sakın unutma, seni hep sevecek olan Mardinli. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A20 koğuşundan Necati Gülen. Aleykümselam Necati kardeş. Senin aracılığıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben, başta benim için çok kıymetli Serkan Dinçer abime selam olsun. Akabinde Yalçın İbro Mustafa oğlu da selam olsun. Bir nolu A3 koğuşuna bulunan değerli dostum Hakan Yavaş, yani AK-47 canım dostum, mutluluk haberini duyduk. Senin için çok sevindik, koğuşlarımız ayrı olsa da kalplerimiz bir, seni seviyorum, kendine iyi bak, seni seven kardeşin Necati Gülen. Selamünaleyküm abi, aleykümselam kardeşlerim. Ben hemen A15 koğuşunda Hızır Mücahit Amak ömrüm. Seni o kadar çok özledim ki sevgilim, ama biliyorum en yakın zamanda en güzel günlere kavuşacağız elbet. Bir gün kurban oldum, iyi geceler, seni çok seviyorum. Ben Emrecan, öncelikle Rabbim tüm kader mahkumlarını tez vakitte inşallah ailelerine kavuştursun. Burada kuzenim 4 nolda bulunan Salih Dursun Fafime, 1 noldan Mami Ekiz abim, namı der Fırfır, 4 nolda bulunan
Ciğer, Emre, Şahin, Sincar, Şehmut.

Yunus Aygün'e, başkanlar ailesine dostum Yusuf İslam'a, Bekeş Murat Apoyer'e olmak üzere tüm Kadife Kale çocuklarına saygılar, sevgilerle. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, selametle. Halit Bilgiç'ten özgürlük çiçeği armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben Buca'dan Hasan Girgin. Aleykümselam Hasan kardeşim. Şakran kadın kapalı C9 koşuna yatmakta olan güzelime, boncuk gözlüme, kraliçeme, Ece'me sesleniyorum. Seni çok seviyorum. Bazı ufak tefek sıkıntılar haricinde her şey yolunda ve sen hep aklımdasın. Güzel günler yakındır. Gönlünü ferah tut. Kurban oldum. Allah'a emanetsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Azer Boran. Aleykümselam Azer kardeşim. Öncelikle iki nolda aslan abim Sedat Ulu Mafya, Sedat ve Can kardeşim Emirhan Zırhlı'ya selam olsun. Rabbim yanınızda olsun. En yakın sürede sizlerle yan yana aynı masada oturmak isterim. Sevgilerimle, saygılarımla Enver Yılmaz'dan Nerelere Gittin Sen şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Sayfamı yenileyim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Çağlanur Ceylan. Aleykümselam kardeşim. Çok değerli aslan dostum Menemen TTB C2'den Harun Güven radyo başına. Harun'um, geçen hafta tahliye oldum. Pazartesi günü görüşe geleceğim. Hatice'yi aradım zaten. Beraber geliriz. Kendine çok iyi bak aslan Harun'um. Sevilen ve beklenensin. Buraya bir günümüzü şimdilik bırakalım. WhatsApp koğuş mesajlarımızı da bir kısmını okuyalım. Sonrasında kayıt mesajlarımızı harmanladık. Kardeşlerim, kulağınız kayıt mesajlarında olsun size zahmet. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın ekibinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan. Yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağır'dan Ömer Elmas Taş. Bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mopsane şarkısı bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben Üçnoğlu B9 koğuşundan Berşan Polat. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hoca Mam Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan Serdal Aykurt Balıkçı, Özgün Selçuk Kayış, Fevzican Karadeniz, Eren Aras, Bergamalı Batı, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba, bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına. Demirin ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, geriye sadece duruş kalır. Allah herkese sabır, sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Selam ve duayla bütün koğuşa. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlar. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurumda ve farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azizcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayata, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakiler. Abi ismini sayamadım bu canlara, şöyle diyeyim, abi ismini saydım bu canlara Serkan Rençber'den haberin yok. Şarkısını armağan ediyorum, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barday'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan İsa Yıldızhan. Aleykümselam İsa kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Derdi dostlarım Mehmet Altun, diğer kardeş abim Mehmet Salman yani Uçe, Ali Endek, Sedat Aydın, Zübeyir Oğuz Kerpeten, Selo, farklı kurumlarda bulunan dostlarım Muhammed Emre Gün, Ali Der, Zübeyir Aküzüm. Dostlarım beklemek sabır ister. Sabır adamı belli eden, yanımda sabırla duran dostlara selam olsun. Zaman geçer dostluk kalır. Gökhan Donay'dan Paşa Gönlüm şarkısı sizlere armağan olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi, ben Üçnolu'dan Aydın Çineri, Ömür Oturak, başta canım oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere ben Ömür ve abim Savaş Aktaş, farklı kurum ve koğuşlarda bulunan dostlarımız Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı, Kemal Kaplan, Eray Demir Oyman, Tolga Yalur, Hakan Çağlar, Onur Beşer, Yusuf Samar, Bedri Aslan, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre, Güzel Hakan Yavaş, Hakan Komar, Atilla Hukul, Umut Efe, Arslan Arda Ceren, abim Savaş Aktaş'ın yeni Samet Baran Demir. Bu kıymetlerimize sevgi ve selamlarımız bakidir. Ayrıca Aydın E tipi ve Çin'e D tipinde olan beni tanıyan herkese selamlarım bakidir.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Aluçlu, oğlu Atilla Hukul, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlarından selam olsun. Güne sözüm hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi ben Şakran Üçnol'dan Savaş Aktaş, canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluçluoğlu, İbrahim Saldım, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk Kurtuluş, Çakar'da Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren, bu derlere benden sevgi ve selamlar, gece bir söz de benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil, bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş, Arıkanık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnol'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak, aleykümselam Ömür kardeşim. Başlı abim Savaş Aktaş ve yeğeni Samet Baran Demir olmak üzere tüm farklı kurum koğuşlarda bulunan kıymetlerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluçluoğlu, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, abilerin Kurtuluş Çakarlı, Muzaffer Saklavcı, Kemal Kaplan kardeşlerim, Umut Zor Bilmez, Mete Arslan, Arda Ceren. Bu derlere sevgi ve selamlar Murat abi, gece bir söz. Menfaat yolunda başlayan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Ben T1A16'dan Eski Çamlıklı Fatih Boran. Benim için değerli canlar, mahalle çocuğum Sergen Temel, Şehmus Bayraklar, Enes Efe, Mert Kahraman, Batuhan Çalıkuşu, Uğur Tezcan, Mete Dökme, C4'te yatan kral dostum Samet Özdemir, Emir Özdemir, can kardeşlerim, aslan yürekli kardeşim Poyraz Sayıcı, sarsılmaz kardeşim Can Polat, dikicim Mehmet Akgüz, B8'de yatan yakışıklı abim Tuğçe Karlı, Veli Çelik, Fırat Çelenk, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, bu derdi canlara bin selam olsun. Gece sözümdür, siz de iyisiniz ama bizim olmadığımız yerde. Poyraz Sayıcı ve Can Polat dikici kardeşlerime azar bir bir şarkılar armağan olsun. Ben Eski İzmirli Fatih Boran. T2A2 koğuşundan tahliye olan Alperen, öncelikle koğuşun lideri reisi Tamer Demirtaş dayımız ve kader birliği yaptın taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namı Der, Cesur Tolunay, İrem Seçkin Der, Uğur Küçük Alp ve can kardeşleri Kuruçaylı, Talko Komas, Furkan Yiğit, Mir Efe Kırmızı Gül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı Sarı ve başka koğuşta bulunan Aslan Abi Mafya, Sedat Üçnol'da bulunan dostum Ekrem Birliği'ye selam olsun. Gece bir söz, güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan Kafkas Kartalları. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Üçnolu A13 koğuşundan Mustafa Turan, yani Mute. Kadın kapalı da kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetlim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi. Bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Silbe Aklım Hep Sende şarkısını armağan ediyorum. Ben Üçnolu A13 koçtan Mustafa Turan, yani Mute. Başta kader birliği yaptım dostlarım. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emir, Rutbil, Emre Yener, Barışcan, Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin, Elmaslaş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün, Berşan Polat, Koç Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben T2C7'den Bekeş başta amcam İbrahim, Yurteli dostum Kadir, Yurteli Hamza, Geritekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar, Doğan Koragöz, kardeşlerim Ömer Şahin, yani Goşto, Küçük Bekeş, yani Merdo, Mertcan, Erda, Yusuf, Kayhan, Kader Birliği yaptım bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Ben T2C7'den Kadir Yurteli, başta Aslan Babam, İbrahim Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza Geritekin, Doğan Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman Bektaş, Onur Tezcan, Sergen İçmez, Özkan Özdemirli. Aynı kampüste bulunduğum dostlarım Bekeş, Murat Özel, Ozan, Dahan, Aydın, Nazilli'de olan Can ve Kan Bağım, diğer Yurteli, Süleyman, Yavuz, Fafi, Salih, Dursun, Umut Fidan, Fikret Dost, Agit Ürey, Barış Doğan, Mübarek Toktas, Bahadır Gülsüm, Ahmet Kaya'dan Mopsane Amcaoğlu, diğer Yurteli'ye armağan olsun. Ben Bekeş, ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime nazaran dostum Kadir Yurteli, Hamza Geritekin, Aslan abim Zafer Mingan'a bin selam olsun. Bahadır Gülsüm dostum Fafi Salih, Dursun Ozan, Dahan, Emre Bakaç, Hasan Akan City, Ahmet Acar kardeşlerim Emrullah, İlhan, Murat Turan, Doğan Alp. Bu derlere sözüm
Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, biz her koşulda aslan gibiyiz. Bu derlere Mustafa Yıldız'dan geliyoruz, şarkısı Armağan Olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 Karşıyakalılar Koğuşu'na Muhittin Çalışkan. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan dostum Pınar Cuhalı ve Sedef Uçar yengem Elif Tok. Son olarak dostum Çakır'ın derlisi cansıza gelsin. Bu belirttiğim canlara armağan olsun. Gece bir not. Biz kameralara poz verenlerden olmadık ama maalesef mobeseler bizi iyi tanır. Motive Çakır, sevgiler. Çağlar Çakır. Başta Muhittin Çalışkan olmak üzere Yavuz Çelik, Aşkın Demirkol, Siverekli, Mahmut Çiftçi, İsmo Portakal kardeşler, Samet Özdemir, Mahircan Ergül, Gökhan Karaaslan, Emrecan Türkmen oğlu İsa Şeytan.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipi cezaevinden Taylan. Aleykümselam Taylan kardeşim. Senin aracınla A6 koğuşuna yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Değerli abim Hişman Alabay, Zafer Karabıyık, Nail Tank, İbrahim Kaz, Mustafa Akın, Okan Küreş, Çağlayan Hasbin, Mustafa Demirok, Rambo, Mehmet Baba'nın oğlu Kemal, Alperen, Alvarcı. Abilerime, kardeşlerime selam olsun. Hakkınızı helal edin. Özellikle abim Hişman Alabay'ın hakkını ödeyemem. Özgür günlerde sizlerle görüşmek üzere. Ahmet Kaya'dan kum gibi tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Ben TKC7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay, Buldaş Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfitcan Dürger, Ersoy Dönmez ve Sedat Altun, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime armağan olsun. Ben TKC7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay, Buldaş Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfitcan Dürger, Ersoy Dönmez, Sedat Altun'a Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TKA4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayı Foçalı, Serhat Mertcan, Karayüz Hamit Elma, Ali Baran, Koçtan Yusuf, Oyur Bülent, Dernek Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taştan, Meydancılar Kralı, Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım, bütün kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, geceye dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır ve selam. Bence 14 koğuştan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen, Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse, Yılmaz Güler, Demirkıran Kübra, Tepe Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Nazkız, Damla Yesmezler, kuzenleri Metecan Zorba, Yağız Zorba, TK19'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize, derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Bence 14 koşulan Rabia Taşkesen ve derdi dostum Gamze Çakar. Gece şu sözleri bırakmak istiyoruz. Biz yanlışlarımızın bile arkasında siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız. İzmir kızı siz de haklısınız. TK19'da olan derdim. Özgür Çakar ve kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var şarkısı derdim. Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuşundan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar, Hatice Buse, Yılmaz Dersimli, Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülce Gün, Kübra Tepe İkinoğlu, A19'da bulunan değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kuralsız kalırsak oynarız ayaklarını. Gözü kesenin gözünün önünde zahmet kadar şu feleğin işine bak şarkısı armağan olsun. Bu mesajları da okuyayım kardeşlerim. Ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli Dayı Fırat İmrak, aynı kurumda bulundum. Kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlva, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen T tipi kapalı ceza evinden, Bayraklı'dan, Dersim'den Dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza, Murat, Mehmet Şerif, İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azizan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle. Ben 3 nolu A13 koğuştan Karşıyakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan, yani Mute, Ali İmran Korkmaz, A2 Ömer Elmaslaş, Emin Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp, bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Kardeşlerim bir şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını takriben saat 9'u çeyrek geçeye kadar, sonrasında WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: akşamlar. Güne nilüfer çiçeklerinin açtığı ışıklı gölde başlayıp mis gibi lavanta kokulu bahçelerde kahvaltı yapmak ister misiniz? Hazır tur farkıyla Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ne gidiyoruz. Işıklı göl, lavanta bahçeleri, İnsuyu mağarası ve Salda Gölü. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Profesyonel rehberlik hizmetleri, lüks otobüslerle ulaşım. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.
1: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mert Uğur, Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feridun Unçam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleyküm selam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mert Uğur, Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve TK A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs, Kemal Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizlere seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkının fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına binbir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden Uygar Doğan eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki, delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a binbir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat Özışık kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadığım tüm dostlarıma binbir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım Alpaslan Aldanmaz ve aslan dayılarım Kasım Demirci, Serdar Kaya, Devran Keleşoğlu, Şehmus Daş, Hurşit Şeker, C17'de bulunan aslan dostlarım, abilerim. Hepinizi çok özledim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dayılarıma Can Bay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Pala. Ben Batuhan Pala, buradan T3'te bulunan yoldaşım Alpaslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum, kardeşim Alpaslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan. Derler Şoreş Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Osman Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağlasın İbrahim kardeşim. Ben T114'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken Kral abim, Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman Bulut, Aslan kardeşim Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk amcaoğlum, Keko Fırat Öztaş denen bu derleri tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan. Kadın Kapalı'da bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'de Eşref Duman. Aleyküm selam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet, Şahin, Devran, Karahan, Arap, Mert, Pope, Murat, Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşundan Çimentepe'de Eşref Duman. Başta aslanlar aslan ödemişte yatan babam Nurettin Duman, eniştem

Cem Sürpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun, Demirtaş Üçnol'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortam canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu. Canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortam Memo'ya, Mutiye Heyecan'dan güzel bir şarkı armağan olsun Çimen Tepeli Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimen Tepeli Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem, Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir Eşref Duman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Aleykümselam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaş, Dibek Başının Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koğuşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şehmuslu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşleri Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yenici. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferihisarlı Furkan Tunç. Başta derli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım. Başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım Aslan Yürekli, Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyoruz. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım. Başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı,
Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Danyıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü. Değerlik ve kıymetli abim Eser Çeliğe selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta Paşam, Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur. Kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız. Aslan Murat Ağa.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim. Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dostuya bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Esselamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de vurayım, öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalem Kuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş. Bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sadu Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin. Senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi, aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi, ben Sado Bıçakçı, ailemizin derlisi Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder.

0: Dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı, Vadise Buşşev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır, zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir, insanın merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar, o da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı, Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na kar yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife'nin de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, yan özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir, aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor elbet. Gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar.

0: Yarınlarda buluşmak dileğiyle derlim Aydın Bıçakçı'ya, can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşil Ovalı Jilet Mehmet Koç. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel, Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel, Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden. Aleyküm selam Göksel Can kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, burada kadar birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik. Şerefsizliğin, özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yaden'in de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın, tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı, bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz.
1: Kimseye yük olmadık usta, kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamun aleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Er. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim. Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ahmet Er. Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi. Bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abidos kardeşlerim olan Engin Zengi, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik. Bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlere, senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abi Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan Mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim, başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der Halo dayıya selam olsun. Sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sen Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan,
aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı El Çapo. Bu

0: Bu derli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan. Bu derlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder. Başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TJ13'ten Ömer Otçeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Uğurcan, Bıçakçı Kerem Gül, Abdullah Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan bu değerlere selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bay oğlu Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleykümselam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar, Bakır, Abdullah, Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambak, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu değerlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halu dayı, öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle. Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde Aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinol'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, Yan Azadi size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.
1: Reklamlar.
2: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.
1: Alemin Kralı Lider FM'den esnaf

Ahmet Eryakşi, kardeşim Adnan Doğan, abim Reber Hacıoğlu, can dostlarım Osman Temel, Sergen Temel, Ramazan Gültekin, köylüm Mesut Çaylak, Yiğit Orak, Ömer Faruk Yıldırım, köylüm Umut Kan, Ferhat Bayram, can biraderim Erdoğan Şahin ve bulundukları koğuşlara yürekten selam ediyorum. Brother Harun Emin şarkısı can parçam Harun Tarduş ve bu kıymetli değerlere armağan olsun. Haksızlık yapanın hak karşısında davası olmaz. Zaten bizde de silahsı okunmaz. Kaleli Ahmet Canalan. Ben T1A3 koğuşundan kaleli Ahmet Canalan. Buradan benim için çok değerli ve kıymetli olan can parçam, can kardeşim Harun Tarduş'a başta olmak üzere diğer kurumlarda bulunan kıymetli abi dost kardeş, dost kardeşler, can parçam Sinan Eryakşı, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Azat Başak, Serkan Söylemez, Mafya Sedat Ulu, Murat Türkmen, Ferhat Türkmen, Serhat Sen, Meşko, can kuzenim Feyyaz Peske, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, yani Çimentepeli Gözlük, Ayhan Kılıç, dostum Hakan Yavaş'ın derlisi Adem Yavaş, dostum Burhan Ormancı'nın derlisi Orhan Ormancı ve Osmaniye'de yatmakta olan canım kanım öz abim Şef Rıza Urtekin ve şerefiyle atmakta olan tüm kader mahkumlarına yürekten selam ediyorum. Ahmet Canalan der ki, can parçam Harun Tarduş'un dediği gibi düşmanın en büyük hilesi dostluğudur. Ahmet şehrim benim şarkısı Ahmet'in arslanı Harun Tarduş'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Altındağlı Hakan Yavaş. Aleykümselam Hakan kardeşim. Namı der AK-47, can dostum Burhan Ormancı ve Ahmet Canalan başta olmak üzere. Belkolu Enginkaya, İbrahim Bayram, namı der Toroslu Ağrılı İbo. Benim için kıymetli olan abim Murat Erez, namı der Balina. İbrahim Küreken, İlhami Türkmen, Safter Acar, Onur Sevinç, İbrahim Dağlı, Muzaffer Öder, Abdül Çelik, Şehmus Polat, Ahmet Gezer, Nezir Işıklı ve ismini yazamadım tüm abi kardeşlere selam ediyorum. Hakan Yavaş, namı der AK-47 der ki, mahkum dediğin yıllanmış gibidir bir mahzun misali, kimi gün geçtikçe güzelleşir, kimi de gün geçtikçe bozulur. Selam olsun buradan gün geçtikçe güzelleşenlere. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı değerlimiz Ahmet'in arslanı Harun Tarduş'a armağan olsun. Ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namı der AK-47, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan candan ve kandan olan öz abim Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Muhittin Barış, Savaş Aktaş, Berhan Teliman, Serdar Özcan, Hanifi Yasak, Alperen Köksal, Kamuran Ülker, Adem Papan, Cem Taycan, Doğukan Aşkan, köylü Mesut Çaylak, Sebahattin Güvercin, Zekican Coşkun ve ismini yazamadım tüm canlara selam eder. Hakan Yavaş, namı der AK-47 der ki, kimi insan vardır bir toprak kadar gerekli, kimi insan vardır bir ot kadar gereksiz. Herkes yaşıyor bir şekilde, kimi onurlu kimi onursuz. Selam olsun tüm onurlu dostlara. Hava Öğüt, senin için bu alemi yakarım şarkısı kıymetlimiz Ahmet'in arslanı Harun Tarduş'a armağan olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ben T1 A3 koğuşundan altın dallı Hakan Yavaş, Namıder AK-47. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Burhan Ormancı, Ahmet Canalan. Başta olmak üzere T1 A20 koğuşunda bulunan Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Necati Gülen. B12 koğuşunda bulunan kardeşim Emirhan Dinçer. T4 A8 koğuşunda bulunan öz abim Adem Yavaş, Ferhat Arslan. D3 koğuşunda bulunan dostlarım Serdar Kaya ve Kasım Demirci. T2'de bulunan Can abim, Savaş Aktaş, Muhittin Barış. 3-0'da bulunan Cem Toycan, Foç Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Soner Meç, Berkan Alpaslanlı. İsmini yazmış olduğum bu canlara selam ediyorum. Hakan Yavaş, Namıder AK-47 der ki, sabır gibi bir silahın yoksa kazanacak savaşların da yoktur. Ve selam Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü derdimiz Harun Tarduş'a armağan olsun. Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı başta olmak üzere. Can

Dostum, İbrahim Bayram, Namıder Toroslu, Ağralı İvo, Barış Oran, Namıder Lado, Murat Durupınar, Alican Durupınar, Çınartepeli Köylü, Mesut Çaylak, Bucalı Eray, Deniz Oyman, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Harun Tarduş, Osman Karakalpak, İlhan İşta, Adanalı Burhan Aker, Adanalı Erhan Aker, Şeyh Muskaymaz ve ismini yazamadığım tüm dostlara selam ediyorum. Burhan Ormancı der ki, Silah da sessizdir ama patladı mı yeri.

0: kadar değerli olan Ahmet Canalan, Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Bayram, Namıder, Toroslu, Ağrılı, İbo, Can Dostu, Murat Eres, Namıder, Balina, İlhami, Türkmen, Safter, Acar, İbrahim Dağlı, Ahmet Gezer, İbrahim Küreken, Abdülçelik, Samet Menek, Nezir Işıklı, Abidin Karada, Zekai, Can Coşkun, Berkan Alp Aslanlı ve ismini yazamadığım kayda değer tüm dostlara selam ediyorum. Çamkuleli Burhan Ormancı der ki, kim insan vardır bir toprak kadar gerekli, kimi insan vardır bir ot kadar gereksiz. Herkes yaşıyor bir şekilde, kimi onurlu kimi onursuz. Selam olsun tüm onurlu dostlara. Ahmet Kaya'dan şiire gazele şarkısı kıymetlimiz olan Ahmet'in arslanı Harun Tarduş'a armağan olsun. Bente'ye bir aşk koğuştan Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder Ake, 47 Ahmet Canalan başta olmak üzere benim için var olan candan öte can kardeşim Orhan Ormancı, 4 nolu A8 koğuşunda yatan kıymetlimiz Adem Yavaş, Ahmet'in aslanı Harun Tarduş, T1 A9'da olan Erdoğan Şahin, C18'den bulunan köylü Mesut Çaylak, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Doğukan Aşkan, Ekinoğlu T-Tipinde yatan Muhittin Barış, Üçnoğlu'da yatan Ayhan Kılıç, Savaş Aktaş T1 A20'de bulunan mahalle çocuğumuz Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Buca Kırıklar'da bulunan Emrah Yaşar, Erdal Karataş ve ismini yazamadığım tüm dostlara baki selamlar. Çamkuleli Burhan Ormancı der ki, mahkum dedin yıllanmış gibidir bir manş. Bir mahzen misali kimi gün geçtikçe güzelleşir, kimi de gün geçtikçe bozulur. Selam olsun buradan gün geçtikçe güzelleşenlere. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı Ahmet'in aslanı Harun Tarduş'a armağan olsun. Ben T1 Ayş Koşunan İbrahim Bayram, Namıder Toroslu, Ağrılı İvo, benim için kıymetli olan dostum Burhan Ormancı, Hakan Yavaş, Namıder Arkay 47, Ahmet Canalan başta olmak üzere T4 A8'de bulunan Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Daykolu Enginkaya, Murat Erez, Namıder, Balina, İlhami Türkmen, Abdil Çelik, Safter Acar, Erditaş, Alaaddin Karadağ ve farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, kadim dostum Çiko Gürkan, köylü Mesut Çaylak, Sadu Çelik ve kardeşim Oktay Özdemir, ismini yazamadığım tüm canlara selam ediyorum. Burhan Ormancı der ki, onur yaşamdan üstündür, selam olsun tüm onurlu dostlara. Ozan Hamit Dişkinli Zanım şarkısı kıymetlimiz Harun Tarduş'a armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T1 Ayış Koğuşu'ndan Nezir Işıklı, aleyküm selam Nezir kardeşim. Kader birliği yapmakta olduğum kıymetli abilerim Hakan Yavaş, Namıder Ake 47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı başta olmak üzere Murat Erez, Namıder, Balina, Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Bayram, Namıder, Toroslu, Ağrılı, İvo, Beşir Acar, Doğan Duman, Erditaş, Ahmet Gezer, Bergamalı, Gökhan Çalışkan, Emre Çamlı, Üçnoğlu'da bulunan canım aslan kardeşim Mert Işıklı, Efe Us, Salih Yıldırım Bozda adı geçen bütün abi kardeşlerime selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Ben T1 A3 koğuşundan Nezir Işıklı, Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı, abim Ahmet Candan'ın derdisi Ahmet Canalan'ın diyelim. Ahmet Canalan'ın derdisi kıymetlimiz Harun Tarduş'a armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Karada. Namı der Bay Üçler. Bay Joker. Evet, Bay Joker. 4 nolu A8'de bulunan aslan abim Adem Yavaş ve başta olmak üzere Hakan Yavaş, namı der AK-47 Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Orhan Ormancı, Daykolu, Engin Kaya, Toroslu, Ağralı, İbrahim Bayram, Murat Erez, namı der Balina, İlhami Türkmen, Köylü Mesut Çaylak, Erdoğan Şahin, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Polat Elitaş, Zekai Can, Coşkun, Onur Sevinç ve bizi tanıyan tanımayan istisnalar hariç Baki selam ediyorum. Kıymetli abim Hakan Yavaş der ki, herkesin vardır kalbimizde bir yeri, kiminin altı çizik, kiminin üzeri. Ahmet Kaya Karayazı şarkısı derlemiş Harun Tarduş'a armağan olsun. Ben T1 Ayış Koğuşu'ndan Antepli Ahmet Gezer, başta benim için kıymetli olan dostlarım 4 nolu da bulunan Adem Yavaş ve bir o kadar da değerli olan T1 Ayış Koğuşu'ndan kader.

işbirliği yaptım dostlarım. Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Bayram, Namıder Ağrılı, İbo, Murat Erez, Namıder Balina, İlhami Türkmen, İbrahim Dağlış, Safter Acar, Nezir Işıklı, İbrahim Küreken, T1, B11'de olan suç ortağım Kadir Özkurt, C16'da bulunan Rus Çiko yani Murat Yurdagül ve ismini yazamadığım şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Dostum Ahmet Canalan der ki, her gün bir şey değişir, bir gün her şey. Ahmet Canalan gelir, her şey de değişir. Halit Bilgiç, bu şehrin canı cehenneme şarkısı, kıymetlimiz Harun Tarduş'a armağan olsun. Biz T1 A3 koğuşundan gümüş balalı Murat Erez, Namıder Balina ve İlhami Türkmen. Öncelikle canım kanım kardeşim Mahmutcan Erez, Namıder Balina, başta olmak üzere farklı kurumlarda bulunan dostlarım, kardeşim Yakup Kaya, Murat Kaya, Abdülkadir Baytur, Şehmus Sürer, Erhan Teker, Sedam Erol, Yavuz Çelik, Efe Hasan Demirci, Ümitcan Taşdemir yani Goşto, Berhan Teliman yani Zanlı Balina, Vedat Budak, Balina Umut Budak, Bilal Yavuzer, selamın bakidir gece benim için değerli kardeşim. Hakan Yavaş, Namıder AK-47'nin sözüyle noktalıyorum. Yeter ki acize güç, zalime silah, korka para, namerde geçerse düzen bozulur. Biz T1 A3 koğuşundan gümüş baladan Murat Erez, Namıder Balina ve İlhami Türkmen. Buradan canım kanım kardeşim Mahmutcan Erez, Namıder Balina ve değerli dostum Burhan Ormancı başta olmak üzere. Hakan Yavaş, Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Onur Sevinç, Dino Yılmaz, Şen Ecellioğlu, Antepli Ahmet Gezer, Ağralı İbrahim Bayram, Daykolu Engin Kaya, Nezir Işıklı, İbrahim Küreken, Alaaddin Karada, Bilal Yavuzer, Kemal Fırat ve değerli kardeşim Berkant Mert Türk, Alparslanlı Namıder Hançer ve ismini yazamadım dostlara da selam ediyorum. Dostum Hakan Yavaş der ki, gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat arama ve selam. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Ara Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşdelen'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkant, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merşen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Hüskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 Koşunatmak'ta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin Ayvaz, Baran Ayçil, Mami Varlı, Can dostum, Suç Ortam Kadir Demir. Farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Paşa Taştan, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere. Selamlarım bakidir Murat abi. Eyüpan ve Cansever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı derli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Murat abi ben Menemen. Murat abi Menemen B8 koordinatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızılaltun, Paşa Taş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortağım Canberk Aksu. Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi. Akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe. Bu isimlerini zikrettim. Abi dostlarıma selamlarım. Bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo, Yenince İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yar alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2018 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo, Yenince İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Cezaevlerinde abilerime, kardeşlerime, ablalarıma, kız kardeşlerime. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştım. Şimdi WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeceğiz kardeşlerim. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Aleyküm selam. Sağ olasın Serhat kardeşim. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürel, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koç'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Hemen sayfamızı bir yenileyelim. T3A9'da yatmakta olan kardeşim Yusuf İslam Çetin, Adanalı Ayhan, döneceğim bir gün abisi Veli Deveci'den, kuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz aslan kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7'den Anıl Öztürk. Aleyküm selam Anıl kardeşim. C5'teki başta Muhammed Yusuf Doğru ve tüm abi kardeşlerime hitaben, B7'ye geldim, bir sorun sıkıntı yok, aklınız bende kalmasın. Hepiniz cansınız, ayrı ayrı hapsi, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. En kısa zamanda ya yanınızda ya da o koğuştayım, Allah'a emanet. Murat abi, ben T3B7'den Anıl Öztürk. Yanımdaki kardeşlerim başta Roşat Güneş, Yusuf Zenci yani Umut Karayavaş, Merdan Işık, Ege Bozkurt, Kaleli Umi, Hacı Simo'ya selamlarım bakidir. Murat abi, ben T3B7'den Anıl Öztürk. Farklı kurum ve koğuşlarda olan başta Allah'ın aslanı KH yani Koray Harman. Kader birliği yaptı. Şahin Engin, akabinde Berkaya, Kadir Keleş, İki Gözüm, Yunus Emre Sağır, Mert Heptepe, Pala Önder, Gencer Atıcı, Yusuf Doğru, Ahmet Orman, Samet Sağır, Burak Sağır ve Fırat Timuçin'e canı gönülden selamlarım bakidir. Murat abi, başta sana ve esaret altına duruşunu bozmayan, şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam ediyorum. Aleyküm selam Anıl kardeşim. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse, yapısı altından da olsa akmayan çeşmeden su dolmaz. Kendisi aslan da olsa düşenin dostu olmaz. Ben Çiğli'den Anıl Öztürk. Hepinizi Allah kurtarsın. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat amca. Ben Şakran Açık, cezaevinden Cüneyt Gülser. Aleyküm selam Cüneyt'im. Senin aracılığınla tüm akrabalarıma, dost kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta burada kader birliği yaptım. Devran Yüksek, Şeyh Mustafa, Ferdi Bingöl, Abdi Bilgi, Esat Alsaç, İzzet Barış Yurt, Burak Yurt ve Savaş Canlı'ya selam olsun. İsimlerini tek tek yazamadım ama her biri benim için birbirinden kıymetli ve değerli olan hapishanelerdeki ve dışarıdaki akrabalarıma, dostlarıma, kardeşlerime selam ederim. Sahtekar arkadaşlara, dostlara, yüzümüze gülüp arkamızdan konuşanlara, menfaati bitince muhabbeti bitenlere rağmen bize dimdik kader yazıp dost ve düşmana başımızı eğdirmeyen Allah'a şükürler olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven özleyen dostunuz Cüneyt Gülser. Ben T1B17'den Furkan. Güne bakan başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere aslandayım Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali, Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, T4B3'te yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mapus şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün kardeşlerim Yavuz Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azizcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ederim. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Bir nolu B9 Koğuşundan Eşref Paşalı Deniz Atay. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Oktay Özdemir, Dibek Başılı Fırat Bardakçı, koğuşumuzdaki diğer abi kardeşlerim Çam Dibili Ahmet Durmaz Fırtına, Devran Eski İzmirli Aydın Kalender, Musa Kerem Emek heykelde yani Eşe Paşa'da Erkan Toprak, Alperen Kiriş, büyüğümüz Barbaros Kilit, Namıder Dede aynı kurumda bulunan Cumali Bircan'a selam olsun. Oktay Özdemir'den gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim güvendiğimiz bir dağ yok. Kar istediği yere yağabilir. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nola A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Başta Mustafa Turan yani Mute. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil, Ferhat Kırdı, Nasır İnan, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, İsmail Ercan kardeşler, Bayraklılı Ercan, Ekin Can dostum, Bıra Devran, Koçan, Alpaslan Aldanmaz, Sercan Bülbül, Emre Yener bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler, onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş. Murat abi ben 3 nolu A13'ten Ömer Elmastaş. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran, Ayçil, Ahmet Güneş, Doğukan, Akdemir, Osman, Kırcal, Agit, Arslan, Velat, Arslan, Berşan, Polat, Balıkçı Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyüphan, Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Apo, Nurdoğan, Berkay Kaya. Bu derlere bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1'den eski İzmirli Özcan yazar. Başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan yazar. Kardeşlerim Berkay Özel. Diğer birinci Deniz Şahin Eren Kotanoğlu. Gürbüz Kıyatçı Osman Karakalpak Mert Kaya. Aynı kurumda bulundum. B18'den iki gözümün çiçeği abilerin gülü Halil Karagöz Mehmet Karagöz. Burada her zaman bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz Nuri Özden Yücel Özden Vahap Aksoy. Murat Koşar. Sizin aracılığınız ile Kadın Kapalı'da bulunan hayatıma anlam katan Beyza Özkan'a sesleniyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi sen de biliyorsun. Dünya bir yana sen bir yana sevgilerimle eski İzmirli Özcan yazar. Ben Bayraklı'dan Berkay Özel başta kanımda olmasa da kanımdan olmasa da canımdan olan yakışıklı abim Özcan yazar. Ozan yazar kardeşlerim diğer birinci Altan Çakır, Eren Kotanoğlu, Osman Karakalpak, Deniz Şahin, Murat Koşar, Eyüp Güler, Ata Akta, Gökhan Kale, Murat Atsuz aynı kurumda bulundum. Aslan abilerim Halil, Karagöz Mehmet, Karagöz'e selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetlim her şeyim Rümeysa Kına sesleniyorum. Seni senden çok seviyorum. Kendine iyi bak sevgilerimle Bayraklılı Berkay Özel. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 2 nolu'dan Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişioğlu namı derciyo. Aleyküm selam Samet kardeşim. Kader birliği yaptım abilerim Nurettin Ersarı, Mehtaplı Tanju Koca, Kuruçay'dan Eyüphan Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut değerli dostlarım. Çili Harmandalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Sürgü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse essin kayadan götüreceği tek şey tozdur. Can Baybu ve Muti'den en güzel şarkı abim Nurettin Ersarı'ya armağan olsun. Ben Tepecik Çukur Mahalle'den Samet Namıder Ciyo. Bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım canımsın. Emre Bakaş, Yager, Soner Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmaz Sak, Zalim Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İstanbul, Mehtaplı Tanju Koca Kesbir. Günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur Ciyo. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanım olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi ben kaleden Eren Kotanoğlu aleyküm selam Eren kardeşim buradan abi dost kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta dayım Mustafa Yıldırım eski İzmirli Özcan yazar Ozan yazar Yasin Gökalp Mustafa Kunt Bilal Tanhan Vahap Aksoy İbrahim Birlik Eko Birlik Berkay Özel diğer birinci Osman Karakalpak Gürbüz Kıyatçı İsa Aslan sizleri seven Köroğlu Eren. Selamünaleyküm Murat abi ben bir noldan Osman Karakalpak aleyküm selam Osman kardeşim. Senin vesilen ile abi dostlara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık akabinde Kurtuluş Çakarlı. Eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Murat Koşar, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan. Diğer bininci Enes Efe Yılmaz Güneysak bu derlere bin selam olsun. Sana da iyi yayınlar Murat abim sağ ol Osman kardeşim. Kolay gelsin Murat abim. Ben A5 Koğuş'tan Esen Çalışkan. Sağ ol kız kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Hayriye Seher, Zühal Aksır, Belgin Durak, Pelin Aslan, Buse Nur Çevik, Şehriban Fidan, Burçin Şengüz, C14'teki canlarım Ezel Özel, Nazan Demirhan, Sıla Poyraz, Hatice Buse Yılmaz, Gece Sözüm. İmanın tadını almış yüreği ne krallar durdurabilir ne de sadrazamlar. Allah var gam yok. Blok 3'ten ne yapıyorsun? Mesela C14 Koğuş'una gelsin. Murat abim, ben A5 Koçtan, Esen Çalışkan, derdim Zuhal Aksır başta olmak üzere. Güzel dostlarım Hayriye Seyar, Bilgin Durak, Aslan kardeşim Pelin, Aslan Buse Nur, Çevik Şehri Banfidan, Nezahat Resimci, Burçin Şenyüz, Beste Soğuk Kuyu, Yasemin Başaran, Öznur Kalli, Sinem Özdavar, Suç Ortağım Çimen, Duman Gece Sözüm, Benim Hayatım, Benim Kararlarım, Benim Kurallarım, Sonucuna Razıyım, Seko Tefo, Gözümde Bir Dünyasın, Çalarsan Sevinirim, Kolay Gelsin Abim, Sağ ol Kız Kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK1 Koğuş'tan Altındağ Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Madem. Buradan kadın kapalı B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, canım karım, bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim sana olan aşkım. Gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyür. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun. Kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran, dayımın derlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Ben TK1 Koğuş'tan Altındağ Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Madem. Buradan kadın kapalı B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, canım kanım, bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim sana olan aşkım. Gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun, kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran, dayımın derlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir, kurban oldum. Seni çok özledim. Allah büyük yeter ki sen iyi ol Halis abim. Bizim için kendine dikkat et, olur mu? Çünkü sen benim umudumsun, nefesimsin, hasretim. Ben seninle nefes alıyorum, bunu hiç unutma. Seni önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Murat abim, ben Gülçin Asel Bulut Şakran Teki, Cep 5 koşun olan eşim Süleyman Bulut. Dakikan bitti, arayamıyorsun. Merak etme, iyileştim ben de. Ayrancılardayız hala. Ali Ay'a geçmedik. Sen de kendine dikkat et. Seviyoruz seni. Engin Avşar abime de çok selamlar. Allah'a emanet olun. Murat abi, Mazhar Birbir'den Felek şarkısını çalar mısın? Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin abim. Sağ olasın kız kardeşim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Üçnoğlu, cezaevinden Arda Ceren. Burada kader birliği yaptım. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso Efe, Arslan Serkan Atılgan, Umut Zor Bilmez, Bedri Salman, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi. Aynı ve farklı kurumlarda yatan kıymetli abilerim Savaş Arkadaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Devran Ali İmran, Korkmaz bunun akabinde. İkinoğlu'da yatan canım kanım aslanım Veysel Şimşek, selamlarım Baki'de. Yol inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil. Yol kararında elveda diyen haindir. Şerefli atan tüm Buca çocuklarına bin selam ediyorum. Ben Şakran Üçnoğlu, cezaevinden Namıdar Tony. Ben Şakran Üçnoğlu, cezaevinden Arda Ceren. Burada beraber kader birliği yaptım. Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, Eren Arslan, Serkan Atılgan, Umut Zor Bilmez, Bedri Salman, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi, aynı veya farklı kurumlarda

Zaten kıymetli abilerim Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samer, Devran, Ali İmran, Korkmaz, bunun akabinde ikin oldu yatan canım, kanım, aslanım, Veysel Şimşek'e selamlarım bakidir. Yola inanmışlarla çıkılır, ikna edilmişlerle değil, yol kararında elveda diyen haindir. Şerefli yatan tüm buca çocuklarına bin selam ediyorum. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinden Namıdar Tony'yim. Kurtuluşum, 30 ömür geçse de ömrümün üstünden yine yarınım gibi severim seni. Aramızdaki mesafelerin canı cehenneme. Zira zihnimde her gece tam solumda uyuyorum. Aklımız başımızda değil, görmüyor musun? Aşığız, seni her şeyden çok seviyorum. Koca dam, gökçe çiçek, şakarlı. Kurtuluşum, sevdiğim, ah be adam. Bilmiyorsun ki dünyayı sakalının tek teline kurban ederim. Mustafa Yıldız Doğan'ın dünyayı verseler bu aşktan dönmem dediği yerdeyim. Seni çok seviyorum, gökçe çiçek, çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Çıran Ateş. Aleykümselam Çıran kardeşim. Yusuf Ateş kardeşim akabinde. Beraber yatmakta olduğum Doğan Yolcu, Yılmaz Taş, Evren, Raşit Büyüksu, Korhan Tonay, Erhan Öner, Batuhan Karadaş, Ege Çaymaz, Burhan Öztürker, Hasan Saraç, Velat Çelik, Bilal Semiz, Osman Sakar. Bu derlere selam olsun gece bir söz. Zorlukla bir ceza değil bir yükseliştir Çıran Ateş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T158'den Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta Aslan abim Çıran Ateş ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli kıymetli abim Kurtuluş Şakarlı, Mustafa Fidan, Fırat Çağrı Beke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan İkinci, Hüseyin İkinci, Omuz Sezer, Berkay Çelebi, Baran Can, Akalık Boran, Baran Agit, Kaya Alp, Şahin Erden, Mustafa Sunan, Mehmet Cengiz, Efe Pınar, bu derlere selam olsun. Sevgilerimle Yusuf Ateş. Murat abi selamun aleyküm, ben T2A16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Gökçe Tosun, boncuk gözlüm kalbim. Özgür olduğu sürece hep senin yanında, bekle beni. En güzel günlerimizi birlikte yaşayacağız. Zaman geçiyor, hasret büyür ama sevgim ilk günkü gibi dimdik ayakta, seni özlerim, iyi ki varsın. Murat abim ben T2A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canıma can kadın. Eşim boncuğum, demir parmaklıklar aramıza girebilir ama kalbim asla, seni her geçen gün daha çok seviyor. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Her gece aynı gökyüzüne bakıp seni düşünüyorum. Mesafeler geçer, hasret biter ama sana olan sevgim hiç bitmez. Günler sayılı, hasret geçici, bizi ayıran duvarlar değil, bir gün kavuşacağımız umudu birleştiriyor. Seni çok seviyorum. Şakran T3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın içi nasılsın? Umarım sağlığın ve moralin yerindedir. Bizler iyiyiz. Bugün mektubun elime ulaştı. Yarın görüşeceğiz inşallah. Seni çok özledim. Burnumda tütüyorsun. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Sen içini ferah tut. Bol bol dua et. Rabbim her zaman yar ve yardımcın olsun. Canımın içi. Herkes sana selamlarını söylüyor ve senin için dua ediyor. Günlük hayat bildiğin gibi akmaya devam ediyor. Senin yokluğunu hissediyoruz ama iyi olduğunu bilmek bize güç veriyor. Seni çok seviyoruz canım kardeşim. Allah'a emanet ol emirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Can Pekel. Aleykümselam Can kardeşim. Kadın kapalı B11 koğuşuna sevdiğim sevgilim canım eşim Dilşom radyo başına. Bir tane bugünleri de atlatacağız. Şu an elimizden tek gelen birbirimizin sevgisine tutunmak. Her an aklımda, kalbimde ve dualarımda seni çok seviyorum. Kurban oldum. B11 koğuşundaki abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Rabbim hepinizi de zamanda ailelerinize kavuştursun. T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Ömrüm nasılsın? Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha iyi olacağım. Yarın yetişemeyeceğim gibi gözüküyor. Annenler gelecek zaten. Ben de gelmeyi çok istiyorum ama elimde değil maalesef. İnşallah görüşten görüşe değil, her daim yanımda olursun. Kocaman öpüyorum, Allah'a emanet ol. T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bütün dünya sana sırtını dönüp gitse bile ben burada bir yerde sana sarılmak için bekliyor olacağım. Hayat seni incitecek bazen, yalnız hissedeceksin ama o yalnızlığın içinde bile her zaman beni bulacaksın. Sözlere dökemediğim içimdeki hisleri en iyi bilen sensin. Bazen bir bakışınla anlarsın, bazen de gülüşünle ama ne olursa olsun anlarsın beni. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Murat abi yayınlar diliyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan ömrüm canım sevgili Mert Çulha radyo başına. Mert'im hayatımın anlamı, nasılsın? Ben bugün biraz daha iyiyim. Sen bu şartları
Sen bu satırları dinlerken ben evimize varmış oluyorum.

Hocam ama inan o ev sensiz hala eksik, zaman geçmiyor sevgilim, kokuna, sesine, gülüşüne öyle hasret kaldım ki tarif edemeyeceğim kadar seni çok seviyorum, dayan sevgilim, kavuşacağımız gün her şey değişecek. Teşhiye 5 koşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Güzel gözlüm, mis kokulum, yarın yanına geleceğim, hem öyle çok heyecanlıyım hem içim buruk, az kaldı seni almaya geleceğim oraya da inşallah. Yarın için söylemem gereken bir şey demiştim sana. Onu unutma sevgilim, annenler sabah beni alacak. Merak etme, onlarla geleceğim. Önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın, ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Ben iyiyim ama seni çok özledim. Kokun burnumda tutuyor. Sesin ise kulaklarımda durmadan yankılanıyor. Keşke şu an yanımda olsan da sana sımsıkı sarılabilsem. Seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'a emanet ol, kurban oldum. T3C5 koğuşundaki sevdiğim her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Bazen saatler geçiyor ama sanki zaman hiç ilerlemiyor. Çünkü insan sevdiği yanında olmayınca günler eksik yaşanıyormuş. Sen yoksun diye hiçbir şeyin tadı eskisi gibi gelmiyor. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbimdeki yerin hiç değişmiyor. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak bir tanem. Feride Beşi'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir ömrüm. Allah sana iyilik, hoşluk versin. Allah kalbinden veli sevgisini eksik etmesin. Fatih Bulut, saçlarında sizin olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Murat abim, sana da selam olsun. Aleyküm selam veli kardeşim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan'ım, saçlarında sizin olayım, gülüşüne kurban olayım. Ciğerinde külün olayım. Sen neymişsin be Ceylan, seni çok özledim. Ceylan, telefon işini halletmeyecek misin daha? Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan'ım, denizler mürekkep olsa seni anlatmaya inan ki yetmez. Bir kalp bir kere sever. Sen benim başımın tacı, gönlümün sultanısın. Ayna güzelim benim. Not Asena Üner, sen de iyisindir inşallah abim. Allah seni de sevdiklerine tez zamanda kavuştursun. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır. Anneme İsmet Deveci kardeşime. Ceylan Taşkıran, sizin bu üçünüzün hasreti benim ciğerlerimi parçalıyor sizi. Çok özledim. Dün gece yarım ay çıktı gökyüzünde. Ay'a bakarak Allah'tan sizi istedim bir saat boyunca. Veli Deveci'den baştan Naciye Sarsılır anneme, İsmet Deveci kardeşim, Ceylan Taşkıran eşim. Sizi öyle özledim ki bu özlemim Allah'ım daima bilmektedir. Sizi çok seviyorum ama sizin bir gün size kavuşacağım diye ayakta durmanın mücadelesini sizin için veriyorum. Uygar Donay'dan Durak şarkısı. Not Ceylan Taşkıran'la Naciye Sarsılır. Beni kızdırmanızı, beni delirtmenizi çok özledim. Burnumda tutuyorsunuz. Allah büyüktür. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı, tüm ömrümü gülümsediğinden emin olarak geçirebilirim. Çünkü senin gülüşün tüm ömrümü yaşamaya değer kılıyor. Seni seviyorum. Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz? Murat abi, ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la Berfin, Erkan, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak, Canan, Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Merak etme, yeri geldiğinde dik yürümeyi de biliriz. Selamünaleyküm Murat abi. Bu mesajım Ali Aşakran Birnoğlu, T1'de yatan canımdan çok sevdiğim Barış Duran'a. Ömrüm nasılsın? İnşallah iyisindir. Biz hepimiz iyiyiz. Sen bizi hiç merak etme. Çok şükür kavuşmamıza son günler kaldı Allah'ın izniyle. Hasretle bitecek sayılı günler su gibi akıp geçecek. Sakın moralini bozma. Seni sabırla ve özlemle bekliyorum. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısın sana armağan olsun. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol iki gözüm. Aleyküm selam kız kardeşim. Ben Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Kadın Kapalı'da bulunan evimin kraliçesi Buse Özyiğit. Seni çok seviyorum. İyi ki benimsin. İyi ki benim kadınımsın. Ben Kadın Kapalı Buse Özyiğit. T3 İlker Özyiğit radyo başına. Ömrüm, evimin kralı, hayatımdaki tek doğru, tek gerçek, tek mutluluk, tek aşk sensin, seni seviyorum. Geceye bir söz, bazı insanları ezberliyorsun, bazılarının da hafızanda yeri yok. Kalbim seni çok özledi, benlik bir şey yok. T2B13 koğuşuna yatan eşim Orhan Mete, yıllar, yollar ve duvarlar sevgimizi asla eksiltemez. Sen benim bu hayattaki en büyük gücümsün, iyi ki doğdun sevgilim. Seni sabırla ve aşkla bekliyorum. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim, dostlarım Murat Erez, Namıder, Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Ciksmuro, Onur Camgöz, Aliko, Bingöl, Çağrı, Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar. İsmini saymadım tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun.
Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizi seven sayan dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. Sevgili Ayç Koşna olan her şeyim Onur Sevinç. Yokluğun çok zor. Hayatımda seninle beraber geçirdiğim şu ömrümde bir kez daha anladım sensiz olamayacağımı. İnşallah en kısa zamanda biter bu karanlık günler. Sevgilim sabret, iki gözüm o güzel yarınlar kapıda. Seni çok seviyorum. Özlenem de beklenensin. Adanalı Ayhan, bu şehre benzinde kar yakarım. Şarkısı sana gelsin sol yanım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A3'ten Mert Umutlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini ve de huzurunu sağlayan kral abim Memrah Sürget'e bin selam olsun. Aynı zamanda kalbimde yeri olan abi kardeşlerim Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Namıdar Reis, Selçuk Kolcu, Kadir Çetmi, Ufuk Tekin Doğuş Demir, Murat Alak, Ersen Demir, Berkay Alınca, Boksör Görkem, Gürbüz Sercan, Odabaş, Ahmet Can Köseoğlu, Bıcır Ozan. Bu aslan kadrosuna selamlarım bakidir. Biz bu çarşının sarrafıyız. Kral abim Emrah Sürget'e Gökhan Doğanay'dan bir şarkı armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Ben Şakran T4A3'ten Mert Umutlu. Öncelikle 3 nolda bulunan Eko Birlik abime, Eray Çakır kardeşime, 4 nolda bulunan değerli abilerim Andan Çakır, Kerem Gezer, Vahap Aksoy, Emrah Ördek Menemen, T4'te bulunan dostlarım Ahmet Yalçın, Cengizhan Öner, Buca F'de teklide bulunan Nurullah Erbaş, Murat abim, bu ismini saydım derlere selam ve dua ile Ahmet Kaya'dan. Dostum dostum şarkısını armağan ediyorum. Ben Mert Umutlu. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Aleykümselam Ferit'im. Aynı ortamı paylaştım dostlarım, kardeşlerim Kubilay Bozbey, Müslüm Can Kuzguncuk yani Çiko, Emir Özdemir, Samet Özdemir, Fatih Boran, Ferhat Turgay, Hilmi Özkahraman. İsmini sayamadım tüm dostlara selam ederim. İstisnalar hariç tüm mahkum arkadaşların özgür günlere kavuşmasını diliyorum. Gece bir söz, en büyük düşmanımız düşmemizi bekleyen dostlarımızdır. Ferit Saçlı. Murat abi ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Kadın kapalı cezaevinde bulunan derdim olan Neşe Kalkan koğuş arkadaşlarına selam ediyorum. Yıldız Silbe'den sevmek zor mu yoksa kolay mı adlı şarkıyı armağan ediyorum. Gece bir söz, zaman akıp gidiyor, mevsimler değişiyor, insanlar değişiyor ama içimde hiçbir şey hep aynı kalıyor. Yok, niye oldu böyle Ferit? Ama içimde bir şey hep aynı kalıyor. Düzelttik hemen. Aslan abim, ben Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş. Aleykümselam Burak kardeşim. Değerli dostlarım, abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alpba, Hakan Kaplanoğlu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Alsuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilyurt, Murat Arslan, Hüseyin Dahan. Ayrıca Bozkurt Özkurt'un değerli eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki, seni çok seviyorum Yaşem ve eşinin dostları Gülcan Karadere, Belgin Durak, Seda Canbaz, Dilara Pekcan, sabır kömürü elmasa çeviren zamandır. Geçen her gün seni özgürlüğe ve sevdiklerine bir adım daha yaklaştırır. Tüm kader mahkumlarına gelsin. Sevinçek Çıkmaz Sokak şarkısı armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş. Değerli dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali, Bozkurt Özkurt, Enis Küçük Kalfa, Reco Yıldırım, Yavuz Selim, Baydar Mazlum Sürer, Hasan Berke, Tuncay, Keko Fırat Öztaş, Teren Atakan, Özü Uyanık, Deniz Mahsun İkinci, Emircan Zılan Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu. Hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Heradan selamlar, nasılsın? Emre sana para göndermiş. Gökhan hafta içi çalışıyorum, ondan mektubu alamadım daha demiş. Sana selam söylemiş, bizler iyiyiz, işteydim. Kızın kursu vardı, onu götürdüm. Şimdi oğlan da evde ders falan çalışıyor. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm abi, ben Vedat Aykanat. Aleykümselam Vedat kardeşim. Şakran T4A17 yatmakta olan abim Ahmet Alan ve kıymetli dostlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve dayımız Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar. Allah kurtarsın. Savaşmaya devam edeceğiz. Savaşın adı ne olursa olsun Ahmet Alan. Ben Faruk Alan, T4A17 yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan, T2B17 yatmakta olan dayım Haşmet Yavuz'a selam ve saygılar. Tez zamanda görüşmek üzere. Ben Fırat'tan T4A7 yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan'a sevgiler. Yakın zamanda görüşeceğiz. Aslana kilit vurulmaz, her şeyi bir sözüne bakar. Abim gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol. Şakran T4A17 yatmakta olan Ahmet Alan abime, ben Ataşehir'den Onur. Abi tez zamanda görüşmek üzere. Seni çok özledik. Hep aklımızdasın. Bir emrin olursa buradayız. Saygılar, sevgiler. Allah kurtarsın.
Abi kolay gelsin. Ben Turgutlu'dan Sayım Saymaz. T4 17 yatmakta olan abim Ahmet Alan'a saygılar, sevgiler. Abi biz buradayız. Bir

de hep hazırız. Sen kafana takma bir şey. Seni özlüyoruz, seviyoruz. Allah'a emanet ol. Bir güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

güzel bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Ben Menemen'den Zakir Aydın, Şakran T4 yatmakta olan Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Aslana kafes yakışmaz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben İstanbul Güngören'den Abdullah Kavuk, Şakran T4 17'de yatmakta olan Ahmet Alan ve arkadaşlarına, kardeşlerine selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğunun hakkını veren Celal Eken, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Öz Onur, Sinan Öncel, kadın kapalı olan aslan dostumun Celomen'in derlisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe, Talar Aldı, Deniz Kızı Arman olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğun hakkını veren Celal Eken, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Öz Onur, Sinan Öncel, kadın kapalı olan aslan dostum Celomen'in derlisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe, Talar Aldı, Deniz Kızı şarkısı armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz. Ben T1B4'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Burada bana dostluğunu esirgemeyen, dostluğunun hakkını veren Celal Eken, yani Celomen başta olmak üzere. Burada bize kardeşliğini esirgemeyen Emirhan Akçaba, Doğukan Öz Onur, Sinan Öncel, kadın kapalı olan aslan dostum Celomen'in derlisi Sıla Zongur'a bin selam olsun. Akabinde Zeynep Uğrak, Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Kübra Tepe, Talarado, Deniz Kızı şarkısı armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz. T1C6'da yatan nefesim aslan eşim Turan Abanus'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle aynı gökyüzüne bakmak bile bana huzur vermeye yetiyor, kurban oldum. Seni çok ama çok seviyorum. Başaracağız şarkısı en derdime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 Koğuş'tan Turan Abanus. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım, yani Gedizli Memişi olmak üzere. Ahmet Yeşilört, Mike Alican Yaşar, Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen. Farklı koğuş kurumlarda yatan derliler Abdullah Gültekin, Cikselo Kerim, Bakır Ahmet Cintar, Ferhat Er, Erkan Tam, bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar Çile yokuşunda son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam Yasin'im. Şakran T4'te canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez derli abim Reis Soner Taşoku. Kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürdağ, Devran Yüksek, Fatih Özdeşik, Civan Acar, Savaşkaya, Engin Avşar. Sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim, dostum Asım Cinoğlu, diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan Kader Erkek kardeşim. Ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime, ismini sayamadım, tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz kardeşiniz Yasin Karabalık. 4.0'da bulunan iyi kim? Şakir Söylemez radyo başına. Dünyalar kadar derdim de olsa sesini duymam yetiyor. Hem yüzümü hem de kalbimi güldürüyorsun sevgilim. Varlığın şükür sebebim. Kırmızı çizgim, seni çok seviyorum. Kıymetlim için Reis Zardoş, ben bilmezdim. Renkleri şarkısı armağan olsun. Bu arada kıymetlim, beni acil arar mısın? Önemli bir konu var. Abi ben T3B17 koşulan Ümit Bingöl. Buradan tüm dost abi, abla, abilere selam olsun. Kadın kapalı yatan ömrüm, sevdiğim. Ben her daim yanındayım, ışılım. Sen benimsin, güçlü ol. Bize düşmek yakışmaz. Bizlik durdukça düşmanlarımız düşecek, ışılım. Seni seven Ümit Bingöl. Ben T3B17 koşulan Ümit Bingöl. Buradan öncelikle kadın kapalı yatan sevdiğim Işıl Bingöl için azar birbirinden. Vazgeçemem şarkısı armağan olsun. Işıl'ım seni seviyorum. Ben kendimden vazgeçtim ama senden vazgeçmem gülüm. Ben C8'den Dilek Karakaya derlim Fırat Çelenk. Her şeyden önce, bir an önce sana koşarak gelmek istiyorum. Öyle bir inanmışlık var ki üzerimde. Sanki gözlerim açtığım her günün sonunda sana kavuşacakmış gibi hayallerle. Hayallere karışmak içindi. Sen karış bana, ben kalbimle izlerim. Can dostum Minek İtmen, Rabbet Kale kardeşlerim Çilem Demir, Elif Bozkurt ve dostum olan Ulviye Uçar, Murat abi derli Fırat Çelenk için Velet'ten ben en çok sana yakışırım şarkısı armağan olsun. Ankara'dan selamlar Elif Bozkurt kuzum. İnşallah beklenen günler bir an önce gelir gül yüzüm, seni çok seviyorum. Her gün dualarımdasın. Her bir duam sizlere kabul olarak dönsün. Annem kurban oldum.
Gözümün nuru, kalbimin derin çiçeği Elif'im. Çilem Demir Mini Ekitmen diyelim. Dilek Karakaya, kızlar sizlere de selam kuzular. Önce Allah'a, sonra birbirinize emanet olun.

0: Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben T2 A4 Koğuş'tan boz yakalı Cemal. Aleykümselam Cemal kardeşim. Koğuşumuzun lideri Aslan dayımız Foçalı Serhat Mertcan Karayüz Ali Baran Koç'tan karış yakalı Vedat Sürer Hamit Elma Baran Akan Yusuf Oyur Adnan ve İlhan Özdemir kardeşlere. Direnç Balcı Urfalı Memo Eyüp Geldir Alsancak Kertenkelesi Fatih Kaya Erkan Olukan'a selam olsun. Gece dayımızın sözünü bırakmak istiyorum. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Müslüm Gürses'ten dinleyin geceler şarkısı armağan olsun. Murat abim ben Miami tatil adalarında tatil yapmakta olan Melihcan Ataş öncelikle Cem Cander Anıl Peker Agosi Alaaddin Gümüş Fevzi Dondar Hakan Kömürcü ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim Kerem Çolak Çivi Ahmet Ar Muhammed Sayın Şerefli yatan ceza yatan herkese selam olsun. Aleyküm selam sağ olasın Mami kardeşim Melihcan kardeşim. Ben Eşref Paşa'dan Agosi. Öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Hak'tan 1 Eylül akşamında bu şarkıyı çalarsanız çok sevinirim. Kardeşlerim çok da geç olmadı. Hemen bu mesajı da okuyayım. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Biz T2 A4 Koğuş'tan Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler koğuşumuzun adaletini sağlayan alemin kralı Can abim Mertcan Karayüz'e Foçalı Serhat Küçük dayımın selam olsun. Benimle birlikte yatmakta olan öncelikle kardeşim İlhan Özdemir akabinde Mertcan Karayüz dayım Serhat Küçük dostum Yusuf Oyur Ali Baran Koç'tan Hamit Elma Eyüp Yeldir Bozyakalı Cemal kapıdan şerefiyle çıkan tüm kardeşlerime selam olsun. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım direkt. Çünkü çok var kayıt mesajları. Saate baktım saat 10-10 geçiyor. Çok da geç kalmayalım. Yaklaşık bir 15 dakikalık bölümünü paylaşacağım. Geri kalan da inşallah ilerleyen süreç içerisinde paylaşacağız. Kardeşlerimizin kayıt mesajlarını. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 Koğuş'un yatan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akra. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen. Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 Koğuşu'ndan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran Salih Yılmış Okan Karasu abim Mert Butin. Namıder Bornovalı Cengiz Aslan abim Abdullah Güven Mazlum Kanat Roşat Demir Baran Altında Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan Büyük Al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan sanmasınlar öldük şarkısı armağan olsun. Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere Ozan yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar, Mert Yüce Öz Kocaman, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar. Farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi Erdoğan, İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun. Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostlarım Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan Aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 atan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta. A7'de yatan aslan kardeşim Özcan, sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş Delen, Namıder Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namıder Direş, Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntelim, dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat, T4'te yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan

0: Emre Yılmaz ve Şakran Açıklayatan abim Sebahattin Salman, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat Alben Foça Açık cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas Sidar, Erol T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feris Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey. Azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun. Sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle Aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, namı der Çiko dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Öpetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun Aslan Çavuşu, Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey. Derli büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan dayı, Müslümcan Kuzguncuk, namı der Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Epetören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı Aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleykümselam devam. Duruşuyla karakteri ile örnek aldım can abim Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abim. Sizi seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halit Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük.

0: niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşur. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B ondan aslan yeğenin Ahmet Karakaş. Aleyküm selam Ahmet'im. Sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostu maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat Adıgüzel, Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan, İşcan, Adem, Meto, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, Ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleyküm selam İbrahim Halil kardeşim. Başta Kubilay Bozbey abim olmak üzere Ferit Saçlı, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin Bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi, ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin Açıkgöz, Epe Kepçe, geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder, beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namıder Kedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin Bilgili, Altından Delikanlısı Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey, sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya, gece çalan bütün Çamurlu iyi boya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Veysel Ekinci. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bornovalı Kemik Erdal abim. Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmi oğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit.

işten özgürlük mahkumları. Murat abi ben bir noldan Veysel Ekinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel Cem Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Teyki'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel Ekinci.

kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık, güzel bir şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2018'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta abim

Süleyman Göneş başta olmak üzere akabinde Aslan kardeşim Ozan Dahan, İsmail Bilgiç, Ali Rıza Gülsever, Ufuk Polat Toroslu, Apo Yenince, Erdal Kevek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda yatan Aslan dayılarım. İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da, dostum Aslan kardeşim Ekrem Birliğe bin selam olsun. İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da ellerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın, her zaman yanınızdayım. Allah'a emanet olun Aslan dayılarım. Hayırlı gecelerin olsun Murat abim, sana da, sen de Allah'a emanet. Sağ olasın Erdin hepiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18'den İsmail Bilgiç. Aleyküm selam İsmail'im, sağ ol kardeşim benim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım başta canım kanım abilerim. Erdi Bilgiç, Süleyman Göneş başta olmak üzere. Akabinde Ozan Daha, Musa Akkaya, Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygınsoy. Bayraklı'dan Sara, Akif Yazar, Yamanlar'dan Ömür Karakaş, Volkan Zeybek, Çiğli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç, bu saydım canlara bin selam olsun. Gece kıymetli abim Erdi Bilgiç'in sözünü bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir. Hayırlı akşamlar Murat abi, sana da sağ olasın İsmail hepinize. Bu arada Aksel Varol, Aksel kardeşim, kız kardeşimi araman gerekiyormuş. Abi kardeşler, Aksel duyuyor mu duymuyor mu bilmem. Size zahmet Aksel'e bir söylerseniz eşini arayıversin. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Enes Kösem, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrakşan, Celal Batur, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz ve akrabam olan Hep Bektaşoğlu ailesi ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti, düşeni yeriz. Yanında sağlam bir dostum varsa bu alemin ağası da biziz, paşası da aslan kardeşim Mehmet Cengiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C18 koğuşundan Oktay Aktaş. Aleykümselam Oktay kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım Mesut Çayla, Hasan Sodan, Kaleli Beşir Acar. Kardeşlerim Soner Demirci, Eren Köse, Dört Noldan, Farat Aslan, canım ciğerim yeğenim Yusuf Esen, Ekinol'da bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan, Can Barış, Çakır Çağlar, Çakır Emrullah, Korkmaz, Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Bütün arkadaşlara bu şarkı armağan olsun. İsmail Türüt'ten bir adam var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C18 koğuşundan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşunda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlara Mehmet Canalan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağrılı İbrahim Bayram, Eray Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir canlara selam olsun. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A3'ten Adanalı Ahmet Yıldızhan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta can dostum Emrah Sürget'e, Mehmet Koyuncu'ya bin selam olsun. Ve iki gözüm Ferit Ersöz gözlerinden öpüyorum. İkinol'da bulunan Serdar Koyuncu abime de bin selam olsun. Emrah Sürget'e ve bu değerlere Engin Nurşani'den bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A3 koğuştan Reis Ferit Ersöz. Aleykümselam Ferit kardeşim. Senin aracılığın ile benim için çok değerli olan abi kardeşlerime selam söylemek ve şarkı armağan etmek istiyorum. Başta canım kanım olan abim Emrah Sürget, kalbimde değeri olan abilerim Ahmet Yıldızhan, Mehmet Koyuncu, Serdar Koyuncu, Azat Başak, Serkan Demir kardeşlerim ve dostlarım Tayfun Dindar, Emrah Sürget, Derman Alınca, Berkay Alınca, Beton Şevket Vazgeçtim, Zımbaz Can Yatmaz, Murat Alak, Mehmet Engin Köroğlu, Cavit bu derlere Yüce Allah'ın selamı olsun. Eyüphan ve Cansever'den Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısı armağan ediyorum. Gece güzel bir söz benden, zafer ölümden sonra gelecekse acele etme gerek yok. Geçmişi değiştiremem fakat gelecek daima elimdedir. Reis Ferit Ersöz. Ben Muhammed Sayın Birnoğlu, B18'de bulunan Berhan Atsever radyo başına. Sizin oradan gelen oldu abicim. Ali Bilen, Dilovan, Uğur Savcı, hepsinin sana selamları var. Kendine iyi bak sevilen ve beklenensi Murat abi, sana da hayırlı yayınlar olsun. Geceye de bir sözüm olacak, mahalle yansa saçınızı tararsınız. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Hebun Kaya, Diyar Aksak, Menemen'de, Menemen'e selamlar olsun. Ben Berşan Aksak. Aziz Yıldırım, Veysi Yıldırım, Davut Baran, Ömer Baran, Tekin Baran, Şakran 1.

Kadıoğlu da geçici koğuşta. Böyle bir mesaj gelmiş Halit kardeşimizden. Başkalar mı ötekli? Aman bakalım. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Ben Bayraklı'dan Maviş Okan Duran ve Emre Özdemir. Kaybedecek bir aydınlığımız yoksa karanlıktan korkmazsınız. Can dostumuz Yunus Batur'a çok selam ederiz. Dostum ben Maviş, senin yanına gelebilmek için çok mücadele ettim. Hale annen işleri bitirdi, senin muhabbetine çok üzüldüm. Seni acil bekliyorum, sana da herkesin selamı var. Yunus Emir Kızılkaya da selam söyle, hayırlı yayınlar Murat abi. Herkesin gecesi güzel olsun, sağ olasın Maviş kardeşim. Ben Bayraklı'dan Maviş Gece bir sözde Yunus Batur, Okan Duran, Emre Özdemir, Limon Tepeli, Tuncay, Kanat, Emircan, Ece Soy, Ramazan, Kömürcü, Emir Kızılay'la bırakmak istiyoruz. Bir daha gelsem dünyaya bir gençlik daha harcarım sevdiklerim ve dostlarım uğruna. Bazen tuttuğun eldir seni sırtından vuran. Murat abi sana zahmet bugün. Bu şarkı Uğur Karakuş'tan, seni affedemiyorum çalar mısın? Ayrıca dayım Doktor Zeki Kaya da bin selam olsun. Hayırlı yayınlar Can abi, Murat Bingöl, sağ ol Maviş kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1A20 Koç'tan Çamdibili Yasin Açık ve Çamdibili Emrah Gürbüz. Aleyküm selam Yasin ve Emrah kardeşlerim. Dün mesaj okunmadı demişlerdi bu mesajları gönderen. Yasin'im, Emrah'ım, dün böyle mesajlarınız yoktu. Öbür gün okudum. Tabii bugün hatırlıyorum. Evet. Dün müydü? Tabii dün mesaj yoktu. Evvelsi gün vardı. Bir nolu Ayç Koşu'na bulunan Hakan Yavaş, yani AK-47 radyo başına. Canım dostumuz nasılsın? İyisindir inşallah. Sana bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Kalplerimiz bir, ortamlarımız farklı olsa da seni seven dostların Çamdibili Yasin Açık ve Çamdibili Emrah Gürbüz. Değerli kardeşim Batuhan Üçdemir, seni de çok seviyoruz. Sana da selam olsun. Tüm Çamdibi ve Altınlar çocuklarına bin selam olsun. Murat abi, biz T1A20 koğuşundan Çamdibili Yasin Açık ve Çamdibili Emrah Gürbüz, bir nolu A3 koğuşuna bulunan Hakan Yavaş, yani AK-47 radyo başına. Canım dostumuz nasılsın? İyisindir inşallah. Sana bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Kalplerimiz bir, ortamlarımız farklı olsa da. Seni seven dostların Çamdibili Yasin Açık ve Çamdibili Emrah Gürbüz. Değerli kardeşim Batuhan Üçdemir, seni de çok seviyoruz. Sana da selam olsun. Tüm Çamdibi ve Altınlar çocuklarına bin selam olsun. Abicim, kadın kapalı B11'de yatan benim aslan kızım Dilara Güleş, annem, ben ve kardeşlerim iyiyiz, merak etme. Seni çok seviyoruz annem, avukatın sana gelecek, hiçbir sıkıntı yok. Bir tek sıkıntın senin orada olman, ama Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Allah'ıma emanet ol benim göz bebeğim. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Güleş, annem, sen de merak etme, bizler iyi, ziyarete geleceğim kocanla. Seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol. Şakran bir nolu A3 koşuna yatan her şeyim Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Sevgilim valla ben istiyorum ki en hayırlısı kal nasibimde, ömrümde hep sen ol. Ve bu devirde birine iyi ki demek bu kadar zorken bana tüm kalbimle iyi ki dedirttiğin için çok teşekkür ederim sevgilim. Seni her şeyden çok seviyorum, kendine çok iyi bak, bir tanem Allah'a emanet ol. Şakran bir nolu A3 koğuşuna yatan aslan kocam Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Tesadüf müsün, kader misin bilmem ama bu dünyada bana iyi gelen her şey sensin. Seni çok seviyorum sevgilim. Murat Bey iyi akşamlar, ben Damla Çakmak. B10'da olan canlarım Beyza Özkan, Yersu Gökçe Tosun, Selina Akta, Sinem Saraç, Özlem Yüksekdağ. Bu kötü günler elbet bir gün bitecek. Sabredin canlarım, çünkü sizin için edinilen dualar var. Dua varsa duyan Rabbimiz var. Dermanı olmayan hiçbir dert yoktur. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben Bilgenur Kavas. Beyzoş'um, canımın içi ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Seni o kadar çok özledim ki kelimelerle ifade edemiyorum. Keşke yanımda olsaydın. Keşke konuştuğumuz her şeyi gerçekleştirebilsek. Ama o günlerde gelecek, hiç merak etme. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Ben burada seni bekliyor olacağım. Canımın işi. Sinem abla, Selmuş'a çok selam söyle. Hepinizi çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Murat abi, Beyza'ma rüya gibiydin şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın, B6 kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın, teyzem Salih hep Bektaşoğlu, yengelerim Meda Aleyna hep Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki, Bahtiyar hep Bektaşoğlu, amcam Baki hep Bektaşoğlu, yeğenlerim Mesut, Bahtiyar, Yalçın,
yeğenlerim Mesut Epektaşoğlu, Bahtiyar Yalçınkaya, Soner Demirci.

Annem ve Umut'un selamı var. Kendinize çok iyi bakın, öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Ayran. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın. B6 kadın, koğuşuna yatan güzelim ablam Gizem Akın. Bir nolda yatan paşam abim Mertcan Akın, size kavuşmama inşallah. Son 6 gün kaldı. Allah'ın izniyle sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. İtibar karakter gerektirir. Boş çuval dik durmaz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Murat abi, canlarıma Adana Layhan, sizin gibi ben dost satmadan armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Şakran'da bulunan başta büyüğümüz Şehmus Bulut, Metin Küznek, Candan Öte kardeşim, Bekircan Savran, dostlarım Hüseyin Tün, anasının oğlu Veli Deveci Bulut, Över Sedat, Sakız Çiçek, Çağdaş Epbektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epbektaşoğlu, Yusuf Dal, Harun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Muratcan Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kubilay, Hikmet Çayvaz Ali, Ejder Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini yazamadım, tüm dostlara selam olsun. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Murat abi, ben Aliço, Bekocan radyo başına. Nenenin ameliyatı pazartesiye ertelendi, evde şimdi, bilgin olsun. Murat abi, sana zahmet okursan sevinirim, okuduk Aliço'm. Murat abi, gecen güzel olsun. Ben B9 Koç'tan Kale'nin asi ve asil kadını ablam Kürt İlyam'ı radyo başına. Sağ ol Melek. Kurban oldum en değerlim. Sen benim yanımda değilsin ama gözümün daldığı her yerdesin. Seni çok seviyorum. Fırtınalar sonsuza kadar sürmez. Güzel günler de gelecek. Kalbim, dualarım hep seninle, canımın içi. Seni çok öpüyorum. Ahmet Kaya geçmiyor. Günler armağan olsun. Murat abi, gecen güzel olsun. Biz B9 Koç'tan Kürt Hülya, Emine, Sancak, Fatma, İbo, Melahat, Toyalan, Özge, Çetin, gece bir söz bırakıyoruz. Hak ettiğinden fazla der, soytarıyı kral eder. Uygar Doğan'dan ıslak sokak diyelim. Şarkısını çalarsan sevinirim. Sağ olun kardeşlerim, sizlere de. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım, hayatım annem diyeyim. Dayım arabayla eve bırakacak, hastayım. Bugün de tansiyonum düşük. Telefon işi olmadı. Torunu dayıya soracağım. Allah sonra sileceğim dedi. Tamam dedim, haberin olsun, seni seviyorum. Allah'ıma emanet ol sevgilim. Ali Şakran, T3 C5 koğuşundaki yatmakta olan tüm abilerime, kardeşlerime bu şarkı armağan olsun. Başta Arda Gürgür ve Muhammed Yusuf abim olmak üzere Enver Yılmaz'dan Vurdular Beni şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, canımın içi. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Gücüm evladımın gülüşünden toplayan bir annem. Kırıldığım yerden güçlenip evladına süper olan bir annem. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Onu bir gülüşüne kurban olurum. İyi kim? Kıymetli Aynur Polat'tan Senin için Bu Alemi Yakarım şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Şakran'da yatmakta olan Aycan Kızıltepe, Aslan ablam seni özledik ama biliyorum ki sen her zaman dik duran kadınsın, güçlü kadınım. Her şey eskisi gibi güzel olacak, her zaman umudun olsun. Sen aslan gibisin. Bu ceza seni yıkmamış, daha da güçlendirmiş. Genç kadınım, seni Allah'a emanet ediyorum, kendine iyi bak. Seni seven Cennet Kızıltepe, can yoldaşım. Aycan Kızıltepe, Cennet Kızıltepe, B11'in patronüçesi hanım, ağası aslan kadınım. Görüşü öğren, telefonla bana yollat, anlatacaklarım var. Çocuklarım iyi. Halil abime telefon yapacakmışsın. Seni Allah'a emanet ediyorum. Kendine iyi bak. Özlettin kendini. Buralar sensiz olmuyor. En kısa zamanda özgür günlerde görüşeceğiz. Selam Murat abim. Aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş. Ruhum kalbim adam. İyiyiz. Rahat geldik. Sıkıntı yok sevgilim. Aklımızda kalmasın. Ablamı da bıraktık. Seni çok seviyorum. Söylediğin her şey aklımda. Seni ölene kadar söz veriyorum. Bırakmayacağım. Sen benim yuvam, babam, aslan, eşimsin. Anneyle de konuştum. Çok selamı var sana. Kurban olurum savaşım. Savaş Aktaş, benim dünyam senden sonra güzelleşti. Allah seni sol yanımdan hiç ayırmasın. Sen benim sadece bugünüm değil. Hayalini kurdum, tüm yarınlarımsın. İyi ki hayatımdasın. İyi ki seninle bu yolu yürüyorum. En büyük gururum, şansım sensin Savaş Aktaş. Murat abim, ben Recep Keskin, T2C10 koğuşuna yatan kardeşim Yusuf Keskin'e senin aracılığınla mesaj göndermek istiyorum. Kardeşim Yusuf, senin aramanı bekliyoruz.
anne arayacakmışsın birkaç gün demişsin. Abim senin aramanı bekliyoruz. Abi hayran. Peki John'daki kardeşlerim. Yusuf'a söylerseniz. Annesi bekliyormuş. Bence 13 koğuştan Başak İvak. Benim derdi dostlarım Pelin Kan, Gönül Akça, dostum Ebru, Görümcem Ece. Bu gece demek isterim ki biz karanlığı seviyoruz ya, kimse kendini yıldız sanmasın. Murat abim, sana da ayrıca çok teşekkür ederim. Benim ve dostlarım için babaları gelsin bizi yıkamazlar, armağan olsun. Sağ olasın Başak kardeşim. Ben Bedri'ye benzerli kıymetlim canım yengem Başak İvak, canım kardeşim Ece, aynı zamanda çok değerli abim Semih, Özgür Yay, Eylül, Özgür Yay, hiçbir şey için canınızı sıkmayın. Allah çok büyük. Canım yengem Başom, sen de bizim canımızsın. Ece canım kardeşim, seni de çok öpüyorum. Şenol Evgi'den iyi ki sen, bu canlara armağan olsun. Biz B1 koşulan Eylem, Erçeli, Sevgi Kaya, Helin, Aydın, Ceren, Korkmaz. Biz olanı gizliyoruz, millet olmayanı anlatıyor. Uzaktan izleyip çözmemeye devam. Dost Allah olanın hasmı firavun olsa kaç yazar. Kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Abi biz B1'den Eylem, Erçil, Ceren, Korkmaz, Helen, Helin, Aydın, Gece, Sevgi Kaya ablamızın sözüyle kapatmak istiyoruz. Mesele intikam almak değil, diken üstünde yaşatmak. Herkese bol şans, düşmez kalkmaz bir Allah armağan olsun. Murat abim selamlar. Samet Baran canım oğlum. Bugün dayın Savaş Aktaş'ın görüşündeydim. Sana çok selamı var aslanım. Mektubun yarın ona ulaşacakmış. Kendine dikkat etsin. Ben aslanımla konuşacağım dedi. Seni çok seviyoruz. Kıyafetlerini baş gardiyanınıza teslim ettik. Verecekler sabah. Seni çok seviyorum. Benim canım oğlum Samet Baran, T2 A2'de yatan paşam aslanım. Yarın üniversite tercihlerini yapacağız. Meral hocanla her şey çok güzel olacak. Sabırlı ol, güzel günlerimiz yakında. Adanın, Emre'nin, Arif'in sana çok çok selamları var. Seni çok seviyoruz. Benim canım oğlum Samet Baran, T2 A2'de yatan paşam aslanım. Bugün Savaş dayının görüşünde Göktuğ abinin annesiyle de tanıştım. Sana da Göktuğ abine de selamları var. Kendinize sahip çıkın, birbirinize emanet olun. Dayın açığa geçmek için söylediklerini duydu ve çok kızdı. Sabırlı olsun, ben onu arayacağım dedi. Seni çok seviyoruz anneciğim. Şakran Teviş B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Sevgilim umarım iyisindir. Hayatta başımıza her şey gelebilir. Lütfen kendini suçlama. Ben ölene dek yanındayım ve seni çok seviyorum. Bir tanem benim. Pazarda annene sen istiyorsan giderim. Konuşuruz zaten. Allah'ıma emanetsin. Şakran Teviş B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Gönlümdeki yerinden şüphen olmasın. Bir tek senin için atar, bir sana düşkün ömrüm her şeyim. Bir ömür yaşamak istediğim gerçeğim. Seni çok seviyorum. Seni yol, başka bir şey istemiyorum. İyi bak kendine. O canda benim de canım var. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki. Aleyküm selam Zeki kardeşim. A5 koğuşundan Şükran İlge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren, seni çok çok seviyoruz. Sabrımın Nae, Adem Tepe'den Bahçe Gula şarkısı. A5 koğuşundan Şükran İlge ve Çimen Tepeli Ayşegül'e tüm A5 koğuşuna gelsin. Murat abi sana da gelsin. İyi yayınlar Murat abi. Allah'a emanet ol. Sağ ol Zeki kardeşim, sen de. Murat abi ben A5 koğuşundan Diyarbakırlı Şiko, sürekli benimle tartışmak için bir sebep bulan Çimen Tepe'nin kraliçesi Ayşegül radyo başına. Şükran. Şimdi SMS mesajlar içerisinde bir mesaj gözüme çarptı. Ayşegül'den sana gelmişti. Hatta özür mahiyetinde. Ayşegül çok iyi niyetli bir kızımız. Belki de oranın psikolojisiydi ama zaten izah etmişti mesajın içerisinde. Uyuma mesajı 12-12.30'dan sonra okuyacağım sırasıyla. Ne demiş? Çimen Tepe'nin kraliçesi Ayşegül radyo başına. Çok sevildiğini biliyorsun. Benim amacım senin gözünde büyümek değil, sadece kalbinde yavaş yavaş büyümektir dileğim. Murat abi, şans meleğim Ayşegül'e sokaklanması. Ya Şükran. Kızcağız da özür dilemiş zaten. Selam Murat abi, ben A5 koşudan Diyarbakırlı Şiko, Çimen Tepe'li Ayşegül radyo başına. Ya ben kendimi sana anlatamıyorum ya, sen beni anlamıyorsun. İnsan kaderinden kaçabilir mi? Bazı hikayeler sözlerle değil gözlerle yazılır. Sen de
Gözlerinle huzur buldum, insansın derdim. Ayşegül'e intizardan sensiz olmuyor. Şarkısı armağan.

olsun. Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakır'da Şiko. C16'da bulunan, benim için değerli olan Rabia Kurt radyo başına. Sanki kapı açılacak, sen yine elinde yeşil çayla ben geldim diyeceksin. Seninle dertleşme, gülmeyi, sohbet etmeyi çok özledim. Sen orada her şeyimi paylaştım, tek dostumdun. Ne olursa olsun ben seni çok seviyorum. Bana armağan ettiğin şarkı, her çaldığında seni hatırlıyorum. Murat abi, lütfen benim için değerli olan Rabia Kurt'a "Ben sen değilim, senin gibi de değilim" şarkısını armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli, kıymetli olan canım karım, sen benim için sadece bir eş değil, en değerli hazinemsin. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlüm hep senin yanında. Allah sabrını artırsın. Rabbim en kısa zamanda bizi yeniden bir araya getirsin. Seni çok özledim. Dualarım hep seninle. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum canım karım. Ayrıyeten Pınar Kesel'e de selam ederim. Murat abim, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için değerli, kıymetli olan canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Ebru'm, sen benim umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevda huzurdur. Bana sen benim en solumsun kadınım. Seni çok seviyorum. Koğuşunda bulunan, odamda bulunan, kayda değer tüm abla kardeşlere selamım Baki'de. Özgür günlerde sevdiklerinizle geçirmenizi temenni ediyorum. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abim, ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Baba Sabbet, İlhan Özcan, Reşat Havardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlılara selam ediyorum. İnsanlar kaptan olmayı seviyor. Söz konusu dümen çevirmek olunca T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran ile geceye söz bırakıyoruz. Siz kendinize yakışanı yapın. Biz ne yapsak yakışıyor zaten. Ben Sedat Duman, T1B3 koğuşuna yatmakta olan dayımın oğlu Ercan Yılmaz. Özgürlük sofralarında tekrar beraber oturmak dileğimle Gökhan Namlu'dan gönül yaram armağan olsun. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, biz seninle kanka, beni engellemiş, seni de engellemiş mi baksana, beni de engellemiş, arkadaşlığı olduk çünkü bizim çok arkadaşımız var ama ışığı kapatsak sadece biz parlarız canım. Ebru Yaşar'dan 8 ile 9 gibi ayrılmaz şarkısı bize gelsin kanka. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar, canım kocam, hayatımın anlamı, günlerimiz şu an zor geçiyor olabilir, fiziksel olarak ayrı olsak da kalplerimiz her zaman bir ve beraber. Sakın umudunu kaybetme, bugünler geçecek ve biz yeniden ailemizle huzurla bir araya geleceğiz. Seni çok seviyorum. Dışarıda seni büyük bir sabırla ve aşkla bekleyen bir ailen olduğunu unutma. Kendine dikkat et, güçlü kal. Bayram Şampınar, kuş olsam geliversem yanına şarkısı armağan olsun. Şakran T3B9'da yatmakta olan Necip Takar'a, geçmez dediğin kaçıncı günün yarınındasın? Elbet geçecek, elbet bitecek bu zor günler. Seni oradan alacağım, özgürlüğe değil özgürlüğümüze. Sefası sen, eğer ben bütün cefalara razıyım, kurban olduğum aslan kocam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere aslan dayım Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan Güne Bakan, İbrahim Mecit, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya Musalla ya Mapus şarkısı armağan ediyorum. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu armağan olsun. Murat abi, ben Nazar Beydilli hanım ağam B9 koğuşuna, hanım ağası Eşref Tek gibi kadın, benim annem Canan Beydilli, sabret, senin kalbin güzel, her zaman sen kazanacaksın, Rabbim utandırmasın annem, senin çocukların senin gibi kalpleri merhametli, herkese hayran ve annemin değer verdiği kızı Nuran Gökçen, benim çılgınım İrem Erdemir, size de selam ediyorum, hepinizi çok seviyorum. Gizo'dan bacımın asaleti, bu ismini saydım, asaletli kadınlara gelsin. Murat abi, ben Nazar Beydilli, reisi Mete Beydilli, kurban olduğum babam. İnsanlar gün geçtikçe yaşlanır, sen gün geçtikçe gençleşiyorsun. Güzelliğine kurban olurum senin, o boncuk gözlerine. Seni çok seviyorum. Şartlar, koşullar ne olursa olsun her zaman arkanda olman bana daha

çok güç veriyor. Can parçalarım Mete Can Beydilli, Meltem Beydilli, Yücel Can Gültepe'ye de selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Canıma can olan kadın Mine Kitmen. Seni her geçen saniye bir önceki saniyeden daha çok seviyorum. Sen canımsın, iki gözümsün. Ben her zaman senin yanındayım. Seni seven Rafet Kale. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Mine Kitmen radyo başına. Sevdiğim, iletişim yasan ne zaman bitiyor? Bana haber ver. Seni seviyorum. İyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A16 koçtan Cem Erkaçal. Aleykümselam Cem kardeşim. Senin aracılığın ile aynı koçta kader birliği yaptım abi, dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta abim Fatih Karataş olmak üzere akabinde Taner Subaşı, Limon Tepeli, Raşit Atan, Ali Tavşan, Abdurrahman, Yusuf Torbalı'dan dayımız Muzaffer Aslan, Harman Dalı'ndan Doğukan Gökçek, Süleyman Fatih Zora, Çağrı Yıldırım, Yeşil Yurtlu, Cik Sedat, Muhammed Tekgöz, Zafer Yurtan, Birol Bingöl, Barış Kalkan, Ahmet Kaya'dan içimde ölen biri var şarkısını armağan ediyorum. Kardeşlerim bir mesaj daha okuyayım. Saatler kaç? 23. Yani 11'e 5 var. 11. Kayıt mesajlarımızı paylaşmamız lazım. Ben Aziz Teüş'ten Hacı Ramazan Altunpak, selamlar, nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan iyiyim, sen kendine iyi bak ve öbür abilere de selamlar olsun. Ben Aziz Teüş'ten Muhammed Ali Altunpak, Köylü Murat, Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Savaşkaya, Ferhat Turgay, Fırat Hacı Bucak, Fırat Öztaş, Mithat Belgin, Tamer Demirtaş, Çınar Birliğe selamlar olsun. Kardeşlerim bir şarkı, bir şarkıdan sonra da bakalım kaç dakikalık kayıt mesajları var, ona göre takriben bir 15 dakika komple hepsini paylaşacağım. Şöyle bir dizelim. Son kalan kayıt mesajlarımızı paylaşacağım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim. Şunu bir ayarlayalım. Evet, bir şarkı sonrası. Ama şarkımızı da şöyle bir... Neyse, yazan kalem çalsın. Sırada o varmış. 15 dakika sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam.

Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.0'da A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyaka'lı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir daha değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3.0'da A13'den Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3.0'da A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyaka'lı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alparslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bir

selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş iş değiliz. Ben üç nolu A13'ten Barışcan Kartalmış. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçialeyküm selam sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptığım dostlara hitaben, başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleykümselam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlılara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Baba Müslüm'den Ölüyorum Kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim, sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin

Soner Erekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı İşçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Uğurlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Dur.

Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan, aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namı Der, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul, Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız, aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamun aleyküm Murat abi, ben Baran Doğan, aleyküm selam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm, Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş, Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez, özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle sizleri seven Can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk, aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo Arda Koğuş, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnan Çözek'e, değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru, aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gedizli Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüphan'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C5'ten Anıl Öztürk, aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilörtlü Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gedizli, Eyo, Arda Koğuya ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Hep Tepe ve İnanç Özek. Değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru, aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım bakidir. Eyüp Han'dan bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko Kahraman, Fırat Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, ben zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı, hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır, şansa ihtiyacı olanlara bol şans, namı der Sayacı yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı, başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere aynı kaderi paylaştım. Şeyh Muz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışık

0: Dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma, abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkı sarman olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan namı derdi Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe'ye bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkı sarman olsun. Ben bir nolu'dan namı derdi Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel, abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefiyle atan bütün kader mahkumlarına selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkı zarman olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayıcı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok. Şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım. Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizci, Şiit Oral dostlarım, Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım. C16'da olan abim Mehmet Akgül, yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmus Bayraktar. Kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar, yani Hacıko, farklı kurumlarda olan can abilerim, Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız, doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan olsun. Enes Efe Gazapizm'den Dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta abim Necati Gülen olmak üzere aynı yerde kader birliği yaptım. Kandan olmasa da candan olan Burak Ceylan derli Aslan abilerim, Çamdibili Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Barış Duran, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Ümit Akbayırlı, Gurur Sönmez, Necati Gülen'in abisi Serkan Dinçer ve son olarak Serdar Özcan, bu derlere selamlarım. Bakidir gece bir söz. Murat abi, hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım, bütün piyonlar kendini şah zannetti. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Batuhan Üçdemir. Sağ ol Batuhan kardeşim. Murat abi, ben T1A20 koğuşlan Batuhan Üçdemir. Senin aracılığınıyla aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatan canlara hitaben, başta Emir Kızılay, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Emirhan Yula, Ayhan Eres, Burak Karabaş, Samet Akboğa, Hakan İkici, Serkan Dinçer, Umut Fidan, Asil Çalışkan ve ismini sevmedim tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Bizi bir dostlarımız bilsin, onlar için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmediğimizi. Vesselam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri

Kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Bural, Yusuf Aksakal, Sattar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başlar. Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

Evet, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Son mesajlarımız değil çünkü bayağı mesajlar var. Bir de kardeşlerim. Çok geç gönderiyorlar artık kardeşlerimiz. Bugün maalesef böyle oldu. Bayağı da mesaj var. Takriben 45 dakikaya sığdıracağım. Sonrasında SMS'e geçeceğim. Bilginiz olsun. Benlik hiçbir şey yok. Sevgili, sevdiğim kardeşlerim. Şakran'da yatan Ferhat Arslan, hayatım bugün seni görmeye çok ihtiyacım vardı ama haftaya artık sesini duydum. Mutlu olduğum ilgin, alakan, sevgin beni çok mutlu ediyor. Çok tatlısın. Öpüyorum seni mis kokulu yarim. Selamünaleyküm Can abi, Murat ben, Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Dost Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın Elef Dost, Serdar Özcan Can kardeşim, Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Harmarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emir Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karabağ, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Sevgilerimle Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Selamünaleyküm Can abi, Murat ben, Kurtuluş Çakarlı, Kenan Kaya, Kadir Hasateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Akat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun. Sevgilerimle ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Can abi, Murat ben, Kurtuluş Çakarlı, Can kardeşlerim, Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Can Akalık, Mustafa Suna, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, tüm bu abi kardeşlere bin selam olsun. Sevgilerimle ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Kurtuluşum senin Fırat'ım, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, sonrasında koğuşundaki kardeşlerim. Hepinizin selamını aldım Veli'den. Aleyküm selam. Ben de sizleri seviyorum. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7'nin adaletini sağlayan kaleden Umut Özen. Aleyküm selam Umut kardeşim. Başka kurumlarda bulunan canlarım, dostlarım Ali İbrahim Korkmaz, Davut Baran, Tekin, Serhat Sayhan, Umut Sayhan, Aziz Can Yatbaz, Yusuf İstanbul, Ömer Baran, koğuşumda bulunan kardeşlerim Yusuf Salhan ve Medet Doğan. Sanmayın ömrümüzü boşa harcadık. Yıllar bizi, biz yılları iyi biliriz. Hemen şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. T1C 15 koğuştan yeşil yurtlu böcek yani Emir kardeş oğlu başta değerli dostum Baran Eroğlu abim Anıl Şen olmak üzere benim için kandan değil candan derler Fırat Yılmaz Bucalı, Burak Beşler, Doğan Aktaş, Onurhan Bostancı, Gedizli, Lolo Samet, Osman Şahin, Diyarbakırlı İdris Baran, Doğukan Karakişi, Tenekeli'den Mehmet Ali Tacar, Yeşilyurtlu Murat Bektaş ve Urlalı Hüday Kinaz. Bu canlara bin selam olsun. Bizi bir dostlarımız bilsin, dost için neler feda edebileceğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin, ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi. Ben T1C 15 koğuştan Yeşilyurtlu böcek yani Emir kardeş oğlu başta değerli dostum Baran Eroğlu abim Anıl Şen olmak üzere başka kurumlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Sinan Eroğlu, Efe Uz, Burak Gözükara, Burak Kan ve ismini zikredemedim. Yeşilyurt güzel güzel yalı Esenlere çocuklarına bin selam olsun. Vefa ağır taştır, kaldıramayan altında kalır. Murat abim Aydın Bıçakçı radyo başına. Can eşim Aydın Bıçakçı, benim can yoldaşım ben Jerfin. Biz her zaman gülerken de beraberdik, düşerken de bizim adımızı aynı kandil her zorlukla yan yana duran omuzlarımız yazdı. Hiçbir zorla yenilmedik çok şükür, bunun da üstesinden birlikte geleceğiz. Seni canımdan çok seviyorum, önce Allah sonra kendine emanetsin Aydın'ım, sabrın özgürlüğün olsun. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, Ferom selamını aldım, gözlerinden öpüyorum. Şöyle bir ayıralım bakalım. Koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Tatü İsmet, Sayın Doğukan, Erdoğan, Atalay, Tan Yıldız, Eren Köse,
Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanboğa, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Ben T4 A8 Koç'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başladayım. Kenan Kaya olmak üzere Can abilerim, Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Arap, Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özyaşık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino, Burhan kardeşlerim, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Can Can, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, hiçbir şeyden korkum yok. Ölüm emri yeryüzünden değil gökyüzünden gelir. Selamünaleyküm Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleykümselam İsmail kardeşim. B11 koğuştan Yağmur Boyunduruk, aşkım sana verdiğim sözü hiç unutmadım. Ne olursa olsun ellerini hiç bırakmayacağım. Seni beklemek benim için zaman kaybı değil. Aşkımın en güzel sınavıdır. Bunu böyle bil. Bir de görüşte sana verdiğim sözü.

Bugün hallettim, tuttum. Gerekirse arabamı satarım, için rahat olsun. Benim görevim sen çıkana kadar yanında olmak. Ama son görüşte olanları da unutmadım. Sen çıkana kadar yanındayım, seni seviyorum aşkım. Allah'a emanet ol. Karıya kardeşim, sen de Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran kadın kapalı B13 koşulu olan canım karım Melahat geldiğici güzel. Meruş ne yapıyorsun? Merak ediyorum. 2 gündür aramıyorsun. Merak ediyorum, incim iyi mi? Sen iyi misin? İnşallah iyisinizdir. Çocukların iyi, bir sıkıntı yok. Siz iyi olun yeter. Başka bir şey istemem. İncimi öp, seni ve incimi çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abim. Aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalı B13 koşulu olan canım karım Melahat geldiğici güzel. Meruş'um, bil ki bana kızıyorsun. Belki bana kızıyorsun, belki benim için sana bir şeyler diyorlar. Kim ne derse desin, hiçbir şey takmıyorum. Sen çık, nasipse o zaman konuşuruz. Arkadaşının parasını yatırdım, haberin olsun. Senle İnci'yi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun, sizi çok seviyorum. Murat abim kolay gelsin. Sağ olasın kardeşim benim. Ben Ercan Türkan, Şakran Kadın Cezaevi B3 koğuşunda bulunan canımdan çok sevdiğim eşim Halime Türkan ve koğuş arkadaşları Yağmur Baytekin, Tuğçe Baytekin, Burcu Taşoğlu, Bucalı Medo, Pınar Tunç Çekiç. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Merhaba Murat abi, canım yeğenim. Ha, biz bunu okuduk. Dur bakayım. Evet, okuduk. Ömür kardeşim mesajını okumuştuk, evet. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk, aleyküm selam kardeşlerim. Derli abimiz Kurtuluş Şakarlı'ya Fatih Bulut'tan, gör bak şarkı sarman olsun. Bizi seven herkese de selamlar olsun. Can abim Murat, biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için derli olan Oğuz Toluk, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Oktay Özdemir, Mert Eko, Kahraman Bilal, Çetin Emir, Yıldırım, Poyraz Sayacı, Muhittin Karakaş, Azat Özyeşik, Mahmut Tütüncü, Çağrı İşçi, Faik Temizciş, Burak Ceylan, Celomen, İbrahim Taşıyan, Ali Arap Aslan, bu derli canlara selam ederiz. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat, Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Cansu'dan, Boran Can, Akalık Yusuf, Ateş, Efe, Pınar Yiğit, Serbest, Hasan ve Hüseyin, Ekinci, Boran, Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer, bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abim, sağ olun kardeşlerim. B7 koşulan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Sana her gün biraz daha fazla hasret kalıyorum. Sesini duymayı, bana sarılışını, birlikte güldüğümüz günleri öyle çok özledim ki. Bazen güçlü görünmeye çalışıyorum ama geceleri seni düşünmeden uyuyamıyorum. Sen benim en büyük gücüm, en güzel sığınağımsın. Selam Murat Bey, ben B7 koşulan Melike Baran. Aleyküm selam Melike. T3 A7 koşuna bulunan manevi oğullarım Hamza, Onay ve Ünal Yılmaz radyo başına. Mesajınızı aldım. Rabbim sizi tez vakitte sevdiklerinize kavuştursun. Ünal oğluma ve Yağmur kızıma da sonsuz mutluluklar dilerim. Sizi seviyorum. Elbet bir gün bu güneş bizim için de doğacak. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Mustafa Yıldırım kardeşim. Kız kardeşim yazmış, Mustafa Yıldırım ara evi diye. Bilgin olsun Mustafa kardeşim. Murat abi, Şakran kadın kapalı B1 koşulan ben Buket Polat, can yoldaşlarım Hamiyet Güleş, Yasemin Ödek, Elif Çetin, Zeynep Sak, Seda Altaş, Çağla Bineker ve Sevke giden Deniz Giz Bebek Aslan dostlarıma selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Merhaba, adım ilerisi olmaması gereken insanlar için çabaladık ya, ona üzülüyoruz. Bizden gece bir şarkı Ajda Pekkan, elbet ayağıma gelecek şarkısı armağan olsun. Ben Toroslu Memo, kardeşim Boran yarın bir nolu'ya geliyor. Orada bulunan kardeşlerime, abilerime selam olsun. Kardeşim Boran Çınar sizlere emanet. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Şakran'da yatmakta olan Çetin, Kızıltepe kalbimin sevdası, çocuklarımın aslan babası. Allah bizi bir an önce kavuştursun. Mesafeler sevme engel değil, ölene kadar arkandayım. Sen benim ömrümsün, sadece önüme bakıyorum. Çünkü arkamda dağdan sağlam adam var. Senin varoluşun bize yetiyor, yaşama sebebim. Kendine iyi bak canım kocam. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim.
Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe Aslan Kocam, senin varlığın yeter. Zor günler güzel günler içinde bir umuttur. Yaşamak sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izniyle. Yaşama sebebim ömrüm yetene kadar arkandayım. Sen benim arkamdaki koca dağsın. Bizim için savaşan, bizi bizden çok düşünen reisim. Çocuklarımın yakışıklı babası, kendine iyi bak Aslan Kocam. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Yavuz Bal ve Ferdi Bal kardeşler. Aleyküm selam kardeşlerim. Buradan senin aracılığıyla cezaevlerinde yatan, bizi tanıyan tüm dost abi kardeşlerimize canı gönülden selam eden, en kısa zamanda sevdiklerinle ve sevenlerine kavuşmaları dileğimizde. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. Ferdi Bal, Yavuz Bal. Murat abim, şakran açıkta yatmakta olan Yavuz Bal'a selam eder. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Eşim, hayat arkadaşım, sırdaşım, bizi merak etme iyiyiz. Babanın da sana selamları var. Müslüm Gürses'ten Sevdalandım şarkısı sana gelsin canım benim. Hayırlı akşamların olsun Gizem Bal. İyi yayınlar abim, hayırlı akşamlar. Sağ ol kız kardeşim. Murat abim, ben şakran açıkta yatmakta olan kral adam Yavuz Bal'a sesleniyorum. Canım babam, hayırlı akşamlar diliyorum. En kısa zamanda yanımızda olmanı temenni ediyorum. Seni seven sayan oğlun Mustafa Bal. İzmir Kadın Kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan ben Zerda Ok. B15 koğuşuna yatmakta olan Beste Karacan radyo başına. Can dostum, seni çok seviyorum. Kendini üzme. Burada buluşamazsak bile özgür günlerde dışarıda görüşeceğiz kalbim. Murat abi, ben şakran kadın kapalıda yatmakta olan B13 koğuşunda Beray Gazi, benimle beraber kader birliği yaptığım arkadaşlarım Ballıkuyulu Esma, Gerdan Korola, Zerda Ok, Gizem Karadaş, Emine Güler, Çilem Korkmaz, gece bir söz bırakmak istiyoruz. Sen yeter ki gelecek ol, bana hayatım yol olsun ayaklarının altına. Herkese hayırlı tahliyeler diliyoruz. Ben B1'den tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Sadia Ecellioğlu, dostum Aycan Kabayel radyo başına. Gerçek dost zor günde elini bırakmayandır. Mesafeler değişse de, zaman geçse de kalpten kurulan bağ hiç kopmaz. Rabbim dostluğumuzu daim, muhabbetimizi bereketli kılsın. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben B1'den tahliye olan Nazar Sade, B3 koğuşuna yatan kıymetli annem Pınar Tunçekiş radyo başına. Annem, biz çok iyiyiz, sen bizi merak etme, Eylül'de yanımızda olacaksın inşallah. Perşembe günü geleceğim telefon evrağı verme. Seni seven çocukların, çok öpüyoruz seni. B1'in kraliçeleri Saliha Ecellioğlu, Aycan Kabayel, sizi de çok seviyorum. Selamünaleyküm Savaş Aktaş radyo başına. Selamünaleyküm Murat abi. Kolay gelsin, ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Aleykümselam Muzaffer kardeşim, sağ olasın. Şakran TC9'da yatmakta olan can dostum Savaş Aktaş'a buradan selamlar olsun. Can dostum, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Bugün seni çok iyi gördüm, maşallahın var, çok mutlu olduk. Kafana hiçbir şey takma, düzeltilemeyecek, hal olunmayacak hiçbir şey yok. Bunlar tadı tuzu, keyfine bak, Rabbime emanet ol. Ben Buca'da Muzaffer Saklavcı, Şakran TC9'da yatmakta olan aslan dostum, ailem Savaş Aktaş'a selamlar olsun ve orada olan savaşımın bütün dostlarına ayrı selamlar gönderiyorum. Aslan dostum, her şeyin güzel olacağına adım gibi eminim. Rabbim dualarımızı elbet kabul eder. Allah'ın izniyle seni oradan tamamen almaya geleceğiz. Biraz daha sabır, Rabbime emanet ol. Hayırlı akşamlar.

Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kınak, kadın kapalı yatan baldızım, canım Şeyma, ne yapıyorsun gülüm, iyi ol hep. Yasayı takip ediyorum, meclise sunuldu, adli mahkum için herkes bir şeyler yazıyor. Allah büyüktür, son zamanları çıkacaksın oradan, canını sıkma. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alacağı bir toz parçasıdır. Sen dişi aslansın, seni seviyorum. Koğuştaki arkadaşlarına selam olsun, Allah seninle olsun. Canım gözümün nuru, yaşam sebebimiz, seni çok özlüyoruz, çok seviyoruz. Canım dualarımız hep seninle. Rabbimin izniyle inşallah en kısa zamanda sağlıkla yanımıza, evine döneceksin. Yeter ki sen sağlıklı, iyi ol. Sen benim aldığım nefesimsin. Ayım, güneşim, meleğimsin. Canım kızım benim. Fatma, Burcu ve tüm koğuş arkadaşlarına kucak dolusu selamlar. Hepiniz dualarımdasınız. Allah'a emanet olun canım kızım. Şima Coşkun, ben Nazire Kına, güzel kızım, iyi misin canım? Bugün aylar sonra sesini duydum, çok mutlu oldum canım kızım, seni çok özledim. Dikkat et kendine oralarda, sağlığına, beslenmene dualarımız sizinle. Mesafelerin önemi yok, hep aklımdasın. Sakın unutma, beklenen ve özlenensin. Seni çok seviyorum, en büyük zenginliğin özgürlüğün olsun iki gözüm. Uygar Doğanay'dan bana öyle zor ki armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kadir Sürer. Aleyküm selam Kadir kardeşim. TK4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer, Foçalı Serhat dayım olmak üzere Mertcan Karayüz, Erdi Şeker, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran, Hamit Elmas, Yusuf Oyur, Salih Şen, Erkan Ulukan, Baran Akan, Adnan Özdemir, İlhami Özdemir, babama koğuş arkadaşlığı eden abilerime selamlarımı iletirim. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Şu anda yanımda bulunan bana öz abimden yakın olan Tamer Alabay ve Caner Canatan, amcam Garip Sürer'in babam Vedat Sürer'e bol bol selamları vardı. Ali Aşakran'da yatmakta olan Hişman Alabay, Teviş'te yatmakta olan amcam Devlet Sürer, Şehmut Sürer, Ali Sürer, Menemen kurumunda olan amcam Mazlum Sürer, diğer kurumlarda bulunan Gökhan Sürer, Maviş Ferhat Sürer, Şeyto Azat Sürer, hepsine selamlarımı yolluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Gülümsedik gökyüzüne Edip Akbayram. İstediğiniz kadar kral olun, biz krallığını bile tanımıyoruz. Vedat Sürer. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14 koğuştan Dersimli Hülya Bayraklı ve Ankaralı Hatice Yılmaz. Aleykümselam kardeşlerim. Canlarım Zarife Gülce Gün, Kübra Tepe, Güler Demir Kıran. Tatlı belamız Ezel Özal, Barbie Gamze Çakar, Rabia Taşkesen, Neşemiz Neşe Gürbüz. T4B1'de bulunan Hatice Buse Yılmaz'ın derlisi eniştem Cengiz Özdemir'e selam olsun. Dersimli Hülya Bayraklı olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Belki başta zirvedeyiz, belki sonlarda cezaevindeyiz ama çok yakında vizyonlardayız, gelmek üzereyiz. Gamze Çakar'ın derlisi kardeşim Özgür Çakar, abim Aydın Demirbaş'a selam olsun. Biz C14 koğuşundan Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, can dostlarım Gamze Çakar, Güler Demirkıran, Arife Gülcegün, Kübra Tepe, Rabia Taşkesen, Ezel Özalp, Aysun Hendek, Poyraz'ın Sılası, Neşe Gürbüz, Pelin Dursun, Serap Çetinkaya, Naz Kız, T4'te bulunan sevdiğim adam Cengiz Özdemir'e tek bir bakışın tarihe gömer geçmişteki tüm geceleri. Murat abi kalbimin sahibine, Uygar Doğanay'dan gözlerin gözlerime ateş ediyor şarkısı armağan olsun. Murat abi ben C8'den tahliye olan Ülviye Uçar, can dostum Mine Kitmen, Dilek Karakaya, Gamze, Nezahat, Hasret kardeşim, Çilem, Elif Bozkurt, hepinize selam ediyorum. Ayrıca C5'ten Sadiye Çeşme Kur'an, seni çok özledim gülüm. Senden ricam, senin koğuşa Rojin gelmiş, bizim kardeşimizdir, ona sahip çık. Yabancı değil, sizleri çok seviyorum. Sultan Özmut Emre Efe Başak İvak, kendinize iyi bakın sağlıcakla. Ben C8'den Mine Menemen Kapalı'da olan Rafet Kale radyo başına. Yüreğime ördüğüm bu duvarı da sadece sana hapsolmuş duygular var bende ve ben gökyüzünü görüyorum uzakken, özgürlüğe yıldızlara değiyor gözlerim, özlemlerimle iyi ki varsın adam, iyi ki yarsın adam, sevmek yetmez bana, sana ölürüm. Kız çocukları babalarını neden herkesten çok sever bilir misin? Çünkü bir kız, bir kızın kalbini incitmeden tutan babadır. Baba dünyanın sertliğine karşı ilk sığınaktır. Sen benim sığınağımsın canım babam, seni bekliyorum Sarıya. Ben Sarıya, T2'de Şakran, A4 koğuşuna babam Ahmet Bereket'e. Tan yok başka hayalim şarkısını gönderiyorum. Babacım seni çok seviyorum, iyi ki benim babamsın.
Ben Batuhan Çalıkkuşu Kadın Kapalı'da bulunan cennet gözlüm prensesim Sezen Çalıkkuşu kadınım. Kederli ömrüm bitmeden sürgün edildiğim gözlerinin hayaline daldıkça ucu sivrilen hasret hançeri saplanır yüreğime. Çünkü seni çok özlüyorum prensesim. Murat abi Gökhan Namlı'dan gönül yaram çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkkuşu'nun ablasıyım. Canım kardeşim seni çok seviyorum. Her ne kadar anlaşamasak da çoğu zaman sen benim en kıymetlimsin. İnşallah bir gün her şey gönlüne göre olur. Özgürlüğüne kavuşursun. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Murat abi kardeşime Adanalı Ayhan silah olur patlarım çalarsan sevinirim. Mehmet Fatih Özışık, hayatım tüm karamaşasına rağmen seni çok seviyorum, çok özledim, sabırla sana kavuşmayı bekliyorum, gecen güzel olsun yakışıklım. Mehmet Fatih Özışık, seninle yan yana olduğumuz her saniye güzel geçti, yanımda olmadan bile bana oradan yetişiyorsun ya, psikoloğum oluyorsun ya, seni daha bir çok seviyorum, nasıl anlatabilirim ama seni seviyorum. Selam paşam nasılsın, kolay gelsin, aleyküm selam sağlasın Koçero. Derman kardeşime selam, hani seninle açacaktık, sen köfteci dur milletin canı çekmesin. Yine mi hep yek olsun paşam, az kaldı düşeş atmamıza. İnşallah bütün kader mahkumlarını Allah kurtarsın dileklerimle. Derman sana söylüyor Koçero, benim öyle bir hayalim yok. Selam paşam, lider dinleyenlere sevgi. Bugün hava güzel, bugün kalbim hafif, bugün kimseye bir şey ispatlamak zorunda değilim. Bugün seviyorum, sebepsiz, beklentisiz güzel bir şey, güzel diyebiliyorum. Bir isme gülümseyebiliyorum, sonra bırakabiliyorum. Bugün özgürüm, kimseye ait değilim. Ama kimseye düşman da değilim, sadece kendime aitim. Bugün çayımın tadı var, bugün gökyüzüne bakınca içim açılıyor. Bugün yarın ne olacak diye kasmıyorum kendimi. Bugün ben varım, eksik değilim, fazla da değilim. Tamam, yarın ne getirir bilmem ama bugün bu kadar güzelken yarını düşünmeye değmez. Bugün özgürüm ve bu bana yetiyor. Bugünlük ben. Paşam Melike abla dün selamını aldım. Sevgiler ablam, kucak dolusu selamlar. Bütün arkadaşlarına sevgiler, Allah kurtarsın dileklerimle. Paşam Cem Karaca'dan ıslak ıslak herkese gelsin paşam. Ben Sıla Gizgin, her şeyim Fırat Gizgin'im, aşkım. Bugün işten 7.30'da çıktım, evdeyim, her şey yolunda. Herkesin çok selamı var, Nuru aradı. Çok selamı var, Fırat'ım seni çok özlüyorum. Bir an önce açık görüş gelsin istiyorum. Seni canımdan çok seviyorum, hayırlı akşamların olsun. Ben Sıla Gizgin, en değerli hazinem Fırat'ıma. Ne pahalı şeylerden hoşlanırım, ne ucuz yanımda. Sen varsan her şey paha biçilemez oluyor zaten. Yeter ki sen ol ömrüm. Sen benim için bu hayatta en güzel şey değilsin, tek güzel şeysin. Çok seviyorum seni. Rabbim başımdan eksik etmesin. T1B11'deki kardeşlerim. Berdan Doğanay ceviz kıran. Ha Berdan, dün mesajlarınızı okudum. Saat 8.30 gibiydi. Tabii 8.30 gibiydi okudum. Şimdi yeni mesajların gelmiş. Yarın Allah nasip ederse onları kayıt yapacağım sevgili kardeşlerim. Niye ablamız bunları 4 tane göndermiş? Şimdi bak mesajlar karıştı şimdi Berdan. Bunları gönderen kardeşlerimiz. Dur bakalım. Önceki mesajlarını okuyalım da yarın Derya bunları çözer Berdan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Tepecikli Berdan Doğanay ceviz kıran, başta Kocaeli F2'de olan babam Raif Doğanay ceviz kıran ve dedem Nizam Gezgin'e selam eder, ellerinden öpüyorum. Ayrıca Konya'da olan amcam Şehmus Gezgin, T4'te olan dayım Ali Turap, Yentüz Menemen'de olan Ali Ecellioğlu, Şakran Açık'ta olan dedem Hüseyin Yentüz, abim Uğur Nesivar, amca çocuklarım Yunus Batur ve Tatar Batur'a selam ediyorum. Bu gece istek şarkım, beklentim yok benim. İyi yayınlar abim Murat Bingöl, ben Tepecik'ten Berdan Doğanay ceviz kıran kader birliği yaptım. Başta Escobar abim Fırat Gizgin olmak üzere dayılarım Erkan Ecellioğlu, Akındal, Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay, canlarım olan Hasan Kula, Nurullah Öncü, Ercan Ballı,
Kasabalı Vedat Vermez, Erhan Teker, Eren Dinçer, Furkan Alkaş. Bizi seven tüm dostlara selam olsun. Gizginler koğuşuna Talar Ado. Çabuk olalım aşkım, şarkı sarman olsun. Murat abi her daim seviliyorsun. Berdan, bu yarın şimdi abla ve abi kim göndermiş bu mesajları bilmiyorum ama. Yarın inşallah Derya konuşur, ona göre bakarız. Şakran T1B9 koşuna canımın içi Alperen'im, uzakta olsan da kalbim hep seninle atar. Kokum burnumda tutuyor. Anasının kuzusu, ayrıca kardeşi Nurullah Özkan, Deniz kardeşime, Kasabalı Ferhat Bayram abisine, Çam Divili Ahmet Durmaz, Kuruçaylı Baran Okan Biçer, tüm T1B9 koşuna atan bütün herkese armağan ediyorum. Allah kurtarsın, hayırlı geceler. Sevcan Orhan'dan beni derde salan gelsin, çalarsanız çok mutlu olurum. Son mesajlarımızı paylaşalım kardeşlerim. Tamam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ali Şakran T3A10 koşulan Efe Korkmaz. Aleykümselam Efe. Sağ ol kardeşim benim. Reisimiz Adem Papağan başta olmak üzere koğuşumuzun adaleti sağlayan Ali Berkin Torun Serkan Vurgun olmak üzere. Akabinde beraber kader birliği yaptım dostlarım Ataberk Atalay, Doğuş Torunlar, Efe Arda Kuvilay, Kemal Paşalı Taylan, Korkmaz Okan, Çetin Ali Tüfekçi, bir değil bin selam olsun. Ozancan Yücel Korkmaz, Tolga Altın Civan, Güven abilerimin ellerinden öpüyorum. Siz ateş istersiniz, biz cehennem olur geliriz. İstek şarkımız senden Canbay Volker Bertaraf. Tüm dostlara armağan olsun elbet bir gün. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül T3B9'da canımın canı Biricik abim Serdal Aykurt abim nasılsın inşallah iyisindir. Ben geç yazdım mesajı çünkü gezmeye gittik, yeni geldik, abime bir mesaj atayım dedim. Canımın canı, seviliyorsun, herkese sana selamı var. Annem babam Osman Biricik, yeğenin Berat seni çok özledi. Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı Kardelen Aktaş canlar, sizlere de selam olsun. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Murat abi ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı, öncelikle canım kadın bir tanecik kızım Kardelen Aktaş, Kaymakçı'da olan yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı, T3B9'da kıymetlim Serdal Aykurt Namıdar Şeytom, özlenersiniz, sizleri çok seviyorum. Yanımda olan dostlarım Derya Koç, Selen Delikanlı, Demet Doğan, Esay Yeksek, Buket Gönül, başka koçlarda olan kardeşim Dilo Biter, sizleri seviyorum. Derya Ulu, hani şarkısı bizlere armağan olsun. Kardeşlerim, son mesajlardı. Veysel, mesajların gelmiş. Veysel Şimşek. Veysel'im yarın Allah nasip ederse, zaten kardeşimiz yazmış, mesajları sabitler misiniz diye. Kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım. Veysel Şimşek T1C8'deki kardeşlerim. Duyan varsa. Var mı? Yok. Bu saate kadar sizlere için WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı okudum. SMS'ten mesaj attıran kardeşlerim, WhatsApp üzerinden de aynı mesajlarınızı atabiliyorsunuz. Bazı kardeşlerimiz herhalde SMS üzerinden artık böyle 12-12.30'dan sonra zaten başlıyorum. Biliyorsunuz, duyuyorsunuz. Bilginiz olsun, daha erken okunmasını istiyorsanız WhatsApp üzerinden de tekli, her gün tekli ya da haftada bir, kim attırıyorsa kardeşlerim, haftada bir tane, iki tane, üç tane fark etmez. SMS üzerinden mesaj attıran kardeşlerim, WhatsApp üzerinden mesaj attırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Telefon numaramızı zaten biliyorsunuz. Bir kez daha hatırlatayım. 0541-780-47-50. Jingle'larda da çıkıyor zaten. Şimdi iki güzel şarkı, sonrasında SMS'te kaldığım yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298.

0: 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Evet, SMS'ten kaldığımız yerden devam. Ben Hatip Erkuş, İzmir Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'nda bulunan iki gözüm. Ne yapıyorsun, nasılsın? Beni soracak olursan iyiyim, sen de iyisindir inşallah. İki gözüm, kendine çok iyi bak, hep iyi ol. Uygar Doğanay'dan Ahyar, şarkısı armağan olsun bir taneme. Sana bir şey için söz vermiştim ya, onu ben yaptım. Bakma mektupta, senle uğraşıyorum. Ben Hamza Tarduş, canımdan çok sevdiğim aslan ve maşallah güçlü kardeşim. Harun Tarduş, seni çok seviyorum, abilerin abisi. Çok selamlarımı gönderiyorum sana Harun abi. Biz evdeyiz, İstanbul'dayız. Avukat yarın yanına gelir. Bu istek şarkım da sana gelsin Ahmet Kaya'dan. Kendine iyi bak, şarkısını armağan olsun abime.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevhid A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderer. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Soğumuş demir çürümüş eşyayı düzeltmeye çalışma der gazeli. Yani içten çürümüş hiçbir şey için emeğini harcama. Sözünden anlamayana kelam etme. Sana kalpsiz olana hislerini açma. Bazen yiğitliğiyle kalmalı. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yerim Tatar Berkan Batur'a ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey Dilli'ye gelsin. Çapa Hakan Ejderer. Murat abi, ben T3 A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ejderer. Her halini anlatan değersizleşir. Herkese güvenen yolda kalır. Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır. Her bildiğini söyleyen cahil kabul edilir. Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yenim Tatar Berkan Batur'a, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey Dilli'ye gelsin. Çapa Hakan Ejderer. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen.

Aleyküm selam Nihat kardeşim, abim farklı kurum ve koğuşlarda yatan dost kardeşlerim başta Ensar Kahyaoğlu yani Şekil, Yavuz Bal, Yusuf Emir Tutak, Ceyhun Öcal, Gürkan Ecerer, Ersen Demir, Serkan Dede, Baran Margi,

göndermek istiyorum. Sana da iyi yayınlar Murat abim, Sait Faik Ölçen. Sağ olasın kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yusuf Afindi, aleyküm selam. T1B14'te yatan aslan amcaoğlum Fuat Afindi, diğer dostlara selam olsun. Fuat'ım ne yapıyorsun, halin keyfin nasıl? Biz iyiyiz, az kaldı mahkemene. Sabret. Memo'yu da yanımda, Murtake'den çok selamları var yanımızda. Bir sen eksiksin, Allah'ın izniyle olacaksın aslanım benim. Benden sana Halit Bilgiç, biz yıkılmayız armağan olsun, selametle can. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şarkıdan kadın kapalı, B1'de yatmakta olan Ebru Çağlar, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Hayatta her şeyin bir bedeli var ama beni sevmenin bedeli biraz ağırmış. Sen tüm bedellerden ağırsın Ebru Çağlar. Seni seven Dodo, gurbet tepe gelemem. Yar tüm B1 koğuşuna armağan olsun. Ben Keko Akbalık, İzmir Aliye Şarkıdan kapalı kadın cezaevinde yatan eşim Leyla Akbalık. Buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum. Bir de ona kısa bir söz söylemek istiyorum. Aramızda duvarlar var ama kalbim hep senin yanında. Sabret gülüm, seni hep bekliyorum. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Mustafa, yüz yüze aleyküm selam Mustafa kardeşim. Buradan sizin aracılığınızla şakranda yatan abilerime, kardeşlerime seslenmek istiyorum. Öncelikle değerli dostum Mert Kahraman, Kral biraderim Eko Kahraman, Aslan abim Çiko, Gürkan Derli abim, Fatih Özışık, Namı Der, Parlak Engin yani Engin Kaya, Aslan biraderim Çağlar Dil Döken, Aslan kardeşim Faik Bürücüler, Namıder Tepecikli, değerli kardeşim Osman Kara, Kalpak Foç aşkla yatmakta olan can dostum Kuruçaylı Hasan Ayhan, yarım gelen bir mesajınız. Rabia Diler'den Aycan Kabaya ile bir tanem canımın içi nasılsın, umarım çok iyisindir, çok özledim seni, sabırsızlıkla bekliyorum seni, kendine çok iyi bak aşkım, Allah'a emanetsin güzel dostum, bal yanaklarından öpüyorum. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı cezaevi, John 1'de yatan değerli eşim Emine Karagöz radyo başına. İnşallah keyfin yerindedir, hiçbir şey canına sıkma, ben de iyiyim, sağlığına dikkat et, Allah'a emanet ol Halil Karagöz. Ben B4'ten Dilara Elduran, C6 koğuşuna bulunan Serena Yılmaz'a sesleniyorum. Veya koğuş arkadaşları duyuyorsa söylesin. Vasiyet için dilekçe yazman gerekiyormuş. Önce hangi mahkemeye yazman için infaza yaz, öğren. Yarın bana haber yolla, mutlaka vasi olmadan telefon evrağı olmuyor. Geceye not, her şey yalan, bizim dostluğumuz gerçek. Benim dostum cezaevi dostluğuna benzemez, bir ömür dostumsun Serena Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan sevgili eşim Emine Karagöz. İyi ki seni tanımışım, iyi ki hayatımdasın, iyi ki varsın. Mutlu olum, seni seviyorum, güllüden yoksun, gül kokusu sana gelsin Halil Karagöz. Murat Bey, biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Elif Çetin ve Hamiyet Küleş. Güzellik doğuştan, asalet soydan gelir. Seda Sayan, yıkamazlar bizi, tüm güçlü kadınlara armağan olsun. Murat abi, ben Sezen Çalıkuşu, eşim Batuhan Çalıkuşu, aşk kelimesini duyunca kalbimi sokup avuç içine koymak istiyorum. Al kalbimi, koy avuç içine, hisset adını duyunca kalp ritimlerimin nasıl hızlandığını gör. Seni nasıl sevdiğimi. Abi bizim için Tefo Seko bir dünyasın şimdi gözümde. Ayrıca Sezer Akgüz'ü, Arda Akgüz, sizi de çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat Bey, ben B1'den Yasemin Ödek, aleyküm selam. Derlerim Hamiyet Küleş, Elif Çetin, Melek Dila, Zeynep Sak, Sevke Giden, Deniz Giz Bebek, Buket Polat, Sevgili Türkeli, Sevgi Türkeli diyelim. Sevgi Türkeli, geceyi Elif Çetin ve Buket Polat'ın sözüyle kapatıyoruz. Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez, kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez. Derler için Bergizar çalar mısınız? Murat abi, ben Şakran Kapalı A5 koğuşuna atan Nezahat Resimci, T4B1'de yatan Muhammed Emin Avınca radyo başına. Benim hayatımın anlamı, seni çok özledim, az tez vakitte yine yan yana sonunda kavuşmak varsa çekilen çile kutsaldır. Can eşim Şakran Kapalı'da yatan İlhan İçta kardeşime selam olsun. Bu gece çalan bütün şarkılar bize armağan olsun. Şakran T3C10 koğuşuna yatan babasının canı Şahin Gündoğan. Babam ziyarette, seni iyi görmedim, bir şey de sormak istemedim, telefon da açmıyorsun iki gündür, bir sorun var ama sen de çözemedim, beni ara babam, bekliyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B11 koğuştan Kadir Doğanay, aleyküm selam Kadir kardeşim. Burada kader birliği yaptım, öncelikle derli aslan abilerim Kerem Gezer,

İsmet Ediz Namıder Paşa ve akabinde Cafer Topal, Cüneyt Yeni, Saadettin Özkan, Kemal Diftik, Hüseyin Polat, Barış Gezgin, Mehmet Canbay, Ferdi Toprak, farklı kurum koğuşlarda bulunan değerlerin Mertcan Doğanay, Yiğit Doğanay, Berkan Zengin, Burhanettin Kansız. Son olarak Ece'ye bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Yarım gelen bir mesajımız. Ben TŞC 10'dan karşı yakalı Mert Demirhat, aynı ortamı paylaştım. Gökhan Şahin, Hüseyin Dinç, Fırat Kaya, Serkan Yıldız, Manisalı İbrahim Akar'a selam eder. Bu değerlere Haylaz Anestezi şarkısı armağan olsun. Ben Doğanlardan Emrecan, T2C4'te yatan Aslan abi, Mücahit Aksakal, Murat Sezgin, Eksoz Murat, Aslan kardeşim Mertcan, El Çoban, diğer abi kardeşlerime selam. İzne çıktım. Rabbim en kısa zamanda hepinize özgürlük dileğiyle. Ben Doğanlardan Emrecan Çiçek, Aslan kardeşim Yusuf Aksakal, Jilet Ramon'un, Erhan Helvacı'nın, Nur Sait Aksakal'ın selamları var. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Murat abi selamünaleyküm, ben Reis Harun Güven, aleykümselam Harun kardeşim. Can dostum Mazlum Bakan, geçmiş olsun, yeni duydum, bana acil fax çıkart. Dostumla gece bir söz, barış isteyen boyun eğecek, Ozan Beşir Elfida şarkısı Mazlum Bakan dostuma armağan olsun. Thank you.

Şakran kadın cezaevinde yatan Selma Ok, sevdama, müebbet, gururuma hapis biçilmiş. Oysa ne yüreğime kelepçe ne de aşkımıza kelepçe zincir vurulabilmiş. Ben herkesten yana özgür ama senden yana esirim, bunu bil. Seni çok severim. Foça'dan Seçkin Ok'tan Selma Ok'a gelsin Ferhat Göçer'den yıllarım gitti. Ben 4 Nol'dan Karşıyaka'dan Cengiz Özdemir kadın kapalıda bulunan Hatice radyo başına. Derli mesajını aldım. Benim için derli olduğunu unutma. Veletten roman olur. Yazsam senin şarkısı armağan olsun. Mahkumlara selamlar olsun. Ayrıyeten beni tanıyan bütün kardeşlerime selam olsun. Ben Cengiz Özdemir. Sayfamızı bir kez daha yenileyelim. Foça'da yatan Seçkin Ok, Yetiş Ok, Bektaş Ok, Ahmet Ok, bu şarkı bizden size gelsin. Enver Yılmaz, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Sarsılmaz Egemen Kılıç. Aleyküm selam Egemen kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar ve reis Harun Güven abim başta olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece Harun Güven abimin sözünü bırakmak istiyorum. Kolpalık yapanlar yaptığı kolpalığın altında kalırlar. Bu alem kolpayı kaldırmaz. Elendiniz şaşkın şaşkın şarkısı armağan olsun. Ben Baran Oyman. 4 Nol'da yatan Cengiz Özdemir ve Sakarya'da yatan Engin Özdemir dostuma selamlar olsun. Zor zamanlar güzel günlerin anahtarıdır. Sabretmesini bilmeyen intikam yemini etmesin. Mahkum dostlarıma selam olsun. Şevki Kayapınar'dan Aldırma şarkısı benden armağan olsun. Ben T3 koğuşundan tahliye olan Pitbull Mithat kardeşlerim Hakan Kırımlı, Bozo Özkan, Baran Güven, Baran Arda Kılıç, Muhammed Ali Altunpak, Hacı Ramazan Altunpak, Ahmet Kortak, Samet Diken, Bari Baki Demir olabilir mi? Emirhan Mehmet Yalçın ismini saymadım, bütün kardeşlerime, abilerime selamlar olsun. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ım aşkım, bugün güzel bir mektubun bir de saçma faksını aldım aşkım. Ben ne anlatmışım, sen neler anlamışsın? Aynı konuları konuştuk, sen hala sana olan aşkımı görmüyor musun? Bu haftadan sonra mektuplarım da akşama olmayacak. Lütfen sadece cevabımı bekle. Çok saçma düşüncelerdesin aşkım. Sen gitme dediğinde nereye gittim? Ben söz veriyorum sana, aklın kalmasın, üzülme sadece. Seni çok sevdiğim ve asla vazgeçmeyeceğimi bil ömrüm. Ben Yıkık Kemer'den Mustafa Durak, Aksekili Mustafa, T219'da olan Aydın Demirbaş abim olmak üzere Ozan, Ahmet Kartal, Uğur, Albay, Yakup Atalay, Volkan Kaçak, Talip Doğan, İsmail Soylu, Arda Kapısız, Özgür Çakar, T1C8 olan Resul Kartal'a selam olsun, Metin Işık'tan hasret koydum, armağan olsun. Şakran 4 Nolu T tipi A2 koğuşuna kapalı cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim Ayhan Tanrıver'e ve de tüm mahkumlara Damla Arıkan mazide bıraktım. B5'ten Çimentepe'li Ayşegül, A5'te Şikom. Benim için yaptıklarını elbette anlıyorum. Beyaz tişört, dalgalı saçların, yanındaki gamzen fazlasıyla yakışıyor sana. Takılışımı hoş gör. Islandığım ilk yağmurumsun. Bilmeden seni kırdıysam çok özür dilerim. Ben seni çok başka özlüyorum. Bugün çalan tüm şarkılar Çimentepe'li Ayşegül'den Şikosuna armağan olsun. B4 koğuşundan Özlem Kırım, can bağım olan kardeşim Bornavalı Azime Nur Elbir, Esen Keskin, Nazillili Umut Ruşen Ak Yıldız. T1'de bulunan kardeşim Öcü Ozan Kırım için gece bir söz. Biz hep sahnedeyiz, dostumuza düşmanımıza iyi seyirler, hayırlı akşamlar. Murat abi ben TK19'dan Kürt Aydın koğuşundan Aydın Demirbaş, yani kısacası demek istedim Kürt Aydın kadın kapalı C14 koğuşuna bulunan derli kardeşlerim Rabia Taşkesen, Gamze Çakar, Dersimli Hülya Bayraktar, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz. Ayrıca B1'de olan değerli yeğenim Gamze Çakal'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Son olarak diyeceğim şudur ki burada geçirdiğimiz her günümüz gençliğimiz için acı bir kayıp olsa da geleceğimiz büyük bir umuttur. Bu yüzden de varsa yarım gelen mesajımız. Ben Kadın Kapalı'dan Esen Keskin, kıymetlilerim Azime Nur Elbir, Özlem Kırım, Ruşen Ak Yıldız, Nazilli Umut için Çekirden Yıkamazlar Beni Çalarsanız Sevinirim Bornavalı Azer der ki sahne sizin, devam edin, sıra bana gelmesin, dua edin. Kadın Kapalı'da yatan Esen'im, seni çok seviyorum, gözümün nuru kalbimin atma sebebi. Seni çok özledim, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun Fikret'in.
B13 koğuşuna yatmakta olan derdim Mert Toprak radyo başına. Ben zalimin kızı, seni seviyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Yusuf kuyuda zorda mı yoksa Mısır'a sultan mı? Bir çıkalım görüşürüz. Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var. Çalarsan sevinirim Murat abi. T1 B9 koşunan Alperen Kiriş, canımın canı oğlum, canım oğluma Nurullah Özkan ve Deniz kardeşime çalarsanız çok mutlu olurum. T1 B9 koşuna armağan olsun. Sevcan Orhan'dan beni derde salan gelsin. Kardeşlerim bir 3 güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden son mesajlarımızla devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: 3 güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden hemen son mesajlarımızla devam. Bu arada Eyüp Gürgür, Eyüp abi sana sürpriz var. Bak çocuklar sürpriz yapmış. Atakan burada, Kavun, Hasan burada, Paşa burada, Sergen'in burada. Daha Sergen'i ilk kez görüyoruz valla. 3 ay oldu. 3 ay oldu mu Sergen? Değil mi? Allah bir daha düşürmesin. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Kadın kapalda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Nazom, seni çok ama çok seviyorum. İyi ki benim eşimsin. İnsan bir kere aşık olur diyenler yanılıyor. Ben sana her baktığımda yeniden aşık oluyorum. Sultanım, Kenan Arslan'dan Gelir Gelir şarkısı senin olsun bebeğim. Biz Ayvalık Açık'tan Gül Özek, Melisa Özek, canları Mert Solak, İnanç Özek, Satojan Özek, Çağrı Özek. Yüz gece çaresiz uyuruz, bir sabah çareyle uyanırız. Yüz geceyi unuturuz, siz bizi yenemezsiniz. Tez zamanda özgür günlerde inşallah aslanlarım. Allah'a emanet olun. Yazan Nilay Solak. Murat Şampınar, nerede çalarsan sevinirim abi. Ben B11'den tahli olan Cansu Seda Gülbahar. Şakran kadın kapalı yatan Sima Coşkun bacım, kurban oldum. Seni çok özledim. Kızlarlayız mutfakta, seninle anılarımı anlatıyorum. Gülmekten öldük hepsini. Çok selam var kendine. İyi bak oralarda. Sen çok seviyorum. Ben B11'den tahli olan Cansu Seda Gülbahar. Ezo Güleş radyo başına. Bacım nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Dışarıda herkes ayaklanmış durumda. Adli mahkum yasa diyorlar ama böyle olursa İnşallah güzel şeyler olacak. Canınızı sıkmayın, zaten az kaldı. Şakran kadın kapalıda bulunan güzeller güzeli kardeşim Şehriban Fidan. Seni çok seviyorum. Özlenen ve beklenensin Azar Bülbül'den. Ayrılık ölümden zor mu şarkısını sana armağan ediyorum. Ablan Nurten Fidan. Ben Nurten Fidan. Kadın kapalı A5 koşuna bulunan dünyamın en nadide, en narin çiçeği olan canımın içi kardeşim Şehriban Fidan. Bu sözlerim sana acı, hasret ve özlem ne kadar derin olsa da zamanla tüm çiçekleri güneşe döner yüzünü. Hande İner'den senden bir tane daha yok armağan olsun. Atakan'ım hoş geldin.
1: Ne yapıyorsun Atakan? Allah razı olsun abim. Selamun aleyküm cümleten bütün cezaevinde yatan mahkum kardeşlerimize. Öncelikle ben T2 A1 koğuşundan talihi olan Atakan Lüder. Başta reisimiz, atamız Eyüp Gürgür, T2 A1 koğuşunda olan Eyüp Gürgür, ellerinden öperim. Yanında yatan kardeşlerim, kader birliği yaptığım kardeşlerim Atakan Koçak, Bertu Eröz Yılmaz ve A1 koğuşunda yatan Bülent Bulut, Özgür Bulut. Tüm kardeşlerime, beni tanıyan, tanımayan bütün herkese selam olsun.
2: Selamünaleyküm, canımdan sevdiğim çok Eyüp abim, Eyüp Gürgür, koğuş arkadaşların, sana, tüm cezaevinde yatanlara, herkese en kısa zamanda yanımızda olmanızı diliyorum. Sergenimin de çok selamı var tüm kader mahkum arkadaşlara, kardeşlere. Ben Kavun Hasan. Paşam sen gel, son kez bir tane kelime söyle. Babamız duyuyor.
0: Peki. Kaldığınız yerden devam. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Menemen A24 koşuna atan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref. Tek siz yine de bana çok güvenmeyin. Ben yapılan yanlışı unutmam Namıder Paşam. Oğlum Murat gördüm bugün. Yarın belki giderim yanına paşam. Biraz işlerim vardı. Bizi sakın merak etme. Bizi sadece, sizi çok özledim o kadar. Bu akşam çalan şarkılar senin ve annenin olsun paşam. Canımdan çok sevdim, yetiş ok aşkım, sana olan duygularımı anlatmak ne kadar zor olsa da her geçen gün seni daha çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Yanımda olduğun her an dünyadaki en güzel hatıraya dönüşüyor. Gözlerine her baktığımda içimde bir huzur buluyorum ve seninle her şeyin daha anlamlı olduğunu hissediyorum. Seni seven eşin Murat abi, sıradaki şarkı bize gelsin. Murat abi, ben T4B11 koşulan Mehmet Ali Fincan. Senin aracılığınla kader birliği yaptım abi kardeşlerim olan Kerem Gezer Paşa, Edis Hüseyin, Polat Barış Gezgin, Kemal Tiftik Bucalı, Barış Taşkınoğlu, Kadir Doğanay, Mehmet Can Akbay, Ozan Uzun, İsmail Özmen, Erkan Akkurt, Furkan Güngörmüş, Adanalı Ferdi Toprak, geriye söz bırakmak istiyorum. Taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Kimsenin taklit etmesine gerek yok. O da B11'de olduğu gibi. Ben Menemenli Nazan Demirhan, Menemen kapalıda yatan gözümün bebeği canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşeftek. Paşam uzaktayız ayrız diye yalnız sanma. Sevgim seninle, dualarım seninle, nefesim seninle en derdim. Bu akşam çalan şarkılar senin ve babamın olsun paşam. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan eşim Nazan Demirhan, ömrüm benim. Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşeftek. Bu hayatta iki kolum var. Biri sen, biri de oğlum. Sizi seven babanız Namıder Murat Eriş. Geceniz güzel olsun, bu akşam çalan şarkılar sizin bir de Murat'ımın olsun. Kadın kapalı şakranda yatmakta olan canım kardeşim Şima Coşkun. Bacım iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan hepimiz iyiyiz. Cansu'yla anılarınızı dinliyorum. Ama biliyorum ki en kısa zamanda sen de çıkıp gülerek anılarını bize anlatacaksın. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Aslan bacım Çağla Gülbahar. Murat abi şakran açıktan Sebahattin Salman, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar abi. Aleykümselam Sebahattin kardeşim. Can abileri Murat Altunterim, Kenan Evin kardeşlerim, Sarı Ahmet Mert Çolak, Sarı Ahmet Şahin Beşer, Kıvanç Beşer, Foş açıktan Mesut Şimşek, Kenan Kortak, Direş Murat Başaran, Mert Esen, Ferdi Koç, Gökhan Karakoç, Servet Tekin, Ferhat Kalender, Oğuzhan Ufak, Mert Esen beni aramışsın izindeyim, Gökhan Donay'dan bilsen çalarsan sevinirim abi, iyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Foça açık cezaevinde yatmakta olan Umut Onur ve Aslan abisi Ümit Döner, can yoldaşı Gümüş Falalı Yamanlar, çocuklarına ve dostlarıma, bizi tanıyan herkese selam olsun, aslan gibi yaşayın, şerefiniz de olun. Gümüş Falalı Ümit Onur, aleyküm selam Ümit kardeşim. Şakran kadın kapalı koğuş B9'da yatmakta olan Hayriye Aktan, benim gül benim, annem benim, güzeller güzeli annem meleğim, biziz, bizi merak etme, seni özledik, sadece herkes evinde, kimseyi kafana takma, bunu her zaman sana söylüyorum, benim hanım ağam, kurban olurum sana. Hayrus Sultan Nasibe çok selam söyle, ondan alıyorum haberleri, seni çok seviyorum annem. Murat'a da çok, Murat da çok iyi, hepimiz iyi, seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol hanım ağam benim. Şakran kadın kapalı cezaevi B2 koğuşuna yatan aşık olduğum kadın, seni çok seviyorum. Ayca Manavaka Uygar Donay'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatan Rüya Arya Gelimcan. Gelimcan olabilir mi? Ben Yaprak ablan, sizi çok özlerim, inşallah bir an önce çıkarsınız, sizi çok seviyorum canımın işleri. Hepiniz Allah kurtarsın. Oğuz Yılmaz'dan Uğur Böceğim şarkısı size armağan olsun. T3B8 koğuşu radyo başına. Aslan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Baran Güven, Mustafa Akın, Baran Ardaca Kılıç, Barış Demir, Emirhan, Mehmet Yalçın, Goşlu, Bozo Özkan. Hepinize bin selam olsun. Sizleri seven abiniz Pitbull Mithat. T4D5 koğuşundaki Civan Acar'a selam olsun. Baba adam seviliyorsun, Allah'a emanet. T4D5 koğuşundaki Civan Acar'a, Vedat Acar'a, Velat Yüce Aslan abi açayım. Şu sistemimizi bir açayım. İki güzel şarkıdan sonra son mesajları paylaşıp müsaade isteyeceğiz. Hemen şu mesajı da okuyayım. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, kadın kapalı C16 koğuşuna yatan karım Selinay Sayan radyo başına. Seni çok özledim prensesim. Bugün özlemim çok arttı. Güzel günler yakın ama sevgilim az kaldı. Seni çok seviyorum. Bu hayatta bir daha gelme şansım olsa arar yine seni bulurum. Sevgilim iyi ki varsın. İzzet Yıldız Doğan'dan. Bana kara diyen Dilber armağan olsun, çalarsan sevinirim Murat abi. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Evet, kaldığımız yerden devam. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım, bazen hayat insanın omuzlarına hiç hak etmediği yükler bırakıyor ama sen o yürekten yüklerin altında bile güzelliğini, zarafetini ve güçlü kalbini kaybetmeyen çok özel bir kadınsın. Ben seni sadece güzel günlerde değil, en zor anlarda da aynı hayranlıklarla seviyorum. Bilmeni istediğim tek şey şu: sana olan sevgim hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar gerçek. Ne yanlış anlaşılmalar ne de yaşadığımız zorluklar bunu değiştirebilir. Benim için sen her gün yeniden. Murat Bey merhaba, iyi akşamlar. Ben Karşıyaka'dan Aysel T1 B9 koşuna atan Cumhuriyet'ten karınca Mehmet Tarap radyo başına. Sevgilim, iki dosyam birleşmiş, çok üzüldüm. Kavuşmamız mahşere kaldı artık. Bu yaşantımızı anlatan şarkı sana armağanımdır. Kerimcan Durmaz'dan Bebeğim dediğim anda vur bana, hayırlı geceler diliyorum. Şakran T1 B9 koğuşuna yatan can dostum kardeşim Ahmet Durmaz'a ve koğuş arkadaşlarına, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Beklenen ve özlenensin kardeşim. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kardeşin Fahrettin Balcı, Ali Kınık'tan Yıkılma şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çağrı Sarıtaş. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aliya, T1 B9'da yatan Ahmet Durmaz kardeşime selam olsun. Yaratan oyunu bitirmediği sürece hepimiz oyuna dahiliz aslan kardeşim. En kısa sürede yanımızda olman dileğiyle. Ben T4 koğuşundan İbrahim Akbaş, T3 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Çınar Birliğin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Nice özgür beraber senelere. Bu şarkı İzmir Şakran T4 B2 koğuşuna yatan Serhat Yıldız'a çok sevdiğini söylediği İrem'den gelsin. Ahmet Razı'dan ah ulan ah. Ben Metin Akbaş, T3 koğuşuna yatmakta olan Çınar Birlik kardeşim. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Evet kardeşimiz neydi isim? Onurcan Pınar'ı. Hemen Eyüp abime selamını göndersin. Sonra Atakan kardeşim de selamlarını göndersin. Ondan sonra son mesajlarımızda müsaade isteyeceğiz. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Onurcan hoş geldin.
2: Kardeşim. Hoş bulduk dayıcım. Selamünaleyküm. İyiyim abi, sen nasılsın? Sağ olsun. Allah razı olsun dayıcım. Selamünaleyküm. Ben Cio, yani Onurcan Pınar. Reisimiz Eyüp Gürgür. Ellerinden öperiz. Dışarı düşünme. Herkes iyi. Seni seven Onurcan Pınar ve Sergen Gürgür. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ayrıca Şakran'da yatan Nazan Eriş, çok selamlar olsun yengem. Onun değerlisi Mehmet Eriş, buradan çok selamlar söylüyorum. Ellerinizden öperim. Merhaba T tipinde C6'da yatan Beran Teliman kardeşim. Nasılsın, iyisin inşallah. Biz iyiyiz, dışarıdayız. Allah gönlünüze göre versin. En kısa zamanda size Allah ailenize kavuşturmaya nasip etsin. Sizi seviyorum. Eyüp Gürgür reisimiz, elbet bir gün. Seni bekliyoruz, dışarıdayız. Aklın bize kalmasın. Seni seven kardeşlerin, Sergen Gürgür'ün de çok selamı var. Sergen de iyi, Paşa da iyi. Seni seven Onurcan Pınar, Allah'a emanet ol. Elbet bir gün, canımdayım.
3: Selamünaleyküm abi. Ben T2A1 koğuşundan talih olan ve reisimize buradan selam yollayan Atakan Lüder, Eyüp Gürgür.

0: Ve başlayıp Gürgür olmak üzere yanındaki kardeşlerimiz Uğurcan Bilgi, Emin Sırtlan ve Sergen Gürgür'ün, Mahmut Tunç, Ferid Unçam, sevdiğimiz bütün değerlere, bizi tanıyan bütün değerlere çok çok selamları var. Allah bir an önce sizleri oradan kurtarsın. Biz kurtulduk. Allah bir an önce sizleri oradan kurtarsın. Tüm bizi seven, bizi tanıyan herkese çok çok selamlarımız var. Başta Eyüp Gürgür olmak üzere. Eyüp Gürgür, abim benim, sen ne istersen o olsun. Biz dışarıdayız. Ne diyorsan o olsun. Eyvallah Murat abim.
1: Sağ ol Atakan'ım. Ayağına yüreğine sağlık kardeşim benim. Evet. Kaldığımız son mesajları kaldığımız yerden paylaşacağız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ejin Akbaş. Aleyküm selam kardeşim. Şakran TH5 koşuna yatmakta olan Soykan Soylu radyo başına. Bir tane. Bugün arayacaktın, aramadın. Umarım bir sorun yoktur. Seni çok seviyorum. Hep yanındayım. Sakın unutma güzel gözüm. Kendine çok dikkat et. Uykusuz kalma. Güçlü kal. Kurban oldum seni. Çok özledim. Az kaldı. İnşallah iyi geceler. Her şeyim. B1 koşulan Helin Aydın radyo başına. Güzelim, seni merak ediyorum. Mektup attım. Cevabını en kısa sürede bekliyorum. Senden vazgeçmeyeceğimi sakın unutma. Seni hep sevecek olan Mardinli. Ben Aleyna Fırat, Foça Açık Cezaevinde bulunan canım kocam Fuat Fırat'a, ben onu en güzel yaşımda sevdim. Hiçbir şeyine bakmadım. Gün gelecek, bu da geçti. Hamdolsun diyeceğiz. Bugün gözyaşı olan yarın tebessüme dönüşecek. Az daha sabır aslan kocam Mustafa Balcı. Rüzgar değdi dalımıza. Murat abim iyi akşamlar. Günden güne kendimden verdiğim C6'dan tahliye olup o gün bugündür gülmemeyi öğrendim. C6'dan Selena Yılmaz radyo başına. Her şeyden önce onu çok seviyorum. Asla onu unutmadım. İlk günkü gibi. Onu bırakırken ona olan sevgim nasılsa hala öyle. Çıktığım günden beri Allah'tan tek dileğim, duam, sabırla bekledim. Tek insan. Az kaldı. Perşembe günü görüşüne geleceğim. Ziyaret birimine yazmadıysan yaz beni. Gözünden bir damla yaş akarsa beni dışarıda paramparça. Yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Aykut Kadın Kapalı'da yatan ömrüm kadın Melisime Melon. Nasılsın? İyisindir inşallah. Beni merak etme, şükürüyüm. İçtiğim seni çok özledim. Burnumda tütüyorsun. Açık görüşte yanındayım inşallah. Özlenen beklenensin. Murat abi sevgilime Müslüm Baba'dan Gel Bahtımın Karbeyazını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdiden Allah'a emanet ol. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Fuat Afindi. Aleyküm selam Fuat kardeşim. Buradan senin aracılığınla selam yollamak istiyorum. Öncelikle amcam Azat Başak, Yalçın Öztanık, abilerim Mahmut Tunç, Ramazan Çıtırgı, Basmaneli Velo, Samet Tural, Sadullah Basat, Bucalı Esiko, Rafet Erce selam olsun. Murat abi ben Fuat Afindi, senin aracılığınla dost kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Burada farklı kurumda olan kardeşim Mami Özgün, Enes Kızıldağ, Hamdullah Yaz, Çetin Ekrem, Çelik, Şahin Kaya, Kadir Asaf, Erdemir, Bulut Paşa, Ağdaş, Ali İnanç, Sarı, Mikat Birlik, Ahmet Akay, ismini sayamadım tüm dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Canlara benden Eyüp Han'dan anam şarkısı armağan olsun, özgür günlerde bir arada olmak dileğiyle. Murat kardeşim ben Kemal Afindi, başta oğlum Fuat Afindi olmak üzere tüm mahkum kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Fuat'ım aslan oğlum, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Rabbim en kısa zamanda seni yanımızda görmeyi nasip etsin. Hepimiz seni çok seviyoruz. Hepimiz senin arkandayız. Aslan oğlum, benden sana Halit Bilgiç, Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Murat abi öncelikle selamünaleyküm. Kardeşi Ceren Şevval, sevgilisi Nur Sima, Şakran T1 B5'te yatmakta olan Murat Bakır, Mehmet Elmas, Savunmasızım şarkısı armağan olsun. Sen cezaevinden çıkana kadar bekleyeceğim seni. Zaman geçse de yollar uzasa da kalbim hep sende olacak. Son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim senden. Seni çok seviyorum sevgilim. Bir de abi ben Ceren, beni mutlaka görüşüne yazdır. Rabia da teyzem var, ona mutlaka ulaş. Kardeşlerin seni aslan gibi bekliyor. Ufaklık babasından ayrı kaldı. Aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi öncelikle selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşlerim. Kuzenim Sevval Ceren Nursima Şakran T1C5'te yatmakta olan Muhammed Kaan Çakıcı Erdi Karakaş, Taş Duvarlar şarkısı armağan olsun. Sen orada biz burada ama kalplerimiz bir demir parmaklıklarına

Hayatımıza ne ömrümüze engel. Seni dualarımıza sarıyoruz. Elbet o güneş bize de doğacak. Abim sabret, seni seviyoruz çiçeğim. Sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyelim. Hemen son mesajlarımızı paylaşalım. Murat abi, iki nolu'da yatan Aslan abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, sizi çok severim Aslan abi derim. Rabbim yardımcınız olsun, sizleri seven kardeşiniz Merdo. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Merdo. Aleyküm selam Merdo kardeşim. İki nolu'da yatmakta olan Aslan abim Aydın Bıçakçı, Şerif Subaşı, Saadettin Bıçakçı, Yusuf Ahmet, Kerem Gülçin, Eyüp Sen. Dört nolu'da yatan abilerim Abdullah, Nurdan, Şerif Çağrı'dan, Hakan Vural. Hepinize selam olsun, sizleri seven kardeşiniz Merdo. Murat abi, Şakranti'ye ki de yatan Aslan abim Aydın Bıçakçı, canım kardeşim Şerif Subaşı, bizler koşulda aslan gibi, sizi çok sevdiğimi bildim, aslan gibisiniz siz, Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi, sizi seven kardeşiniz Merdo. Ben hemen C5'te yatan Kemal Uluç'a sesleniyorum. Dünyam, seni her şeyden herkesten çok ama çok seviyorum. Dünyam, yarın gelemeyeceğim, kurban oldum sevdiğim. Kurban olsun bu canım sana Bela Uluç'um. Yarın seni çok özledi. Sen benim anam babam, dünyam her şeyimsin. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine iyi bak sevdiğim, Allah'a emanet ol sevdiğim. Sana kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum sevdiğim. İyi gecelerin olsun, yanımda olman dileğiyle. Kardeşlerim, bugünlük bu kadar. Evet, bugünlük bu kadar. Son mesajlarınıza kadar paylaştım. Tamam, bakalım var mı konular. Evet, bugünlük bu kadar. Yok, bir tane daha var. Onu da paylaşalım, kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Şakran'da yatmakta olan Bozyaka'dan kardeşlerim Gökcan, Gök, Ömer, Faruk, Gök, Batuhan, Akyüz, Ozan, Kızıl, Aslan, Hasan, Çaktır, Merdo abilerim. Ahmet, Gök, Ufuk, Çakar, Asiler, Hüseyin, Yeşil, Halil, Gül, Oğuz, Erol, tüm kadar mahkumlarına selam olsun. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Evet, cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur ve mutluluklar diliyorum. Allah öldürmezse yarın inşallah yine saatler 19.15'i gösterdiğinde huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Eyüp abim, Eyüp Gürgür, çoğu zaman sana selam gönderiyorum. Duyuyor mu, duymuyor mu bilmem. Tekrardan sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Koğuşundaki tüm kardeşlerime de, Ertuğrul kardeş, Atakan kardeşimin de, Atakan Lüder Paşa kardeşimin, Sergen kardeşimin ve Kavun Hasan, öbür kardeşimiz neydi? Onurcan'dı değil mi? Onurcan'ın da sana çok çok selamları var Eyüp Gürgür abim. Hepinize hayırlı huzurlu geceler diliyorum. Yarın görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.

0: Başıma böyle şeyler geldiği için acıyor mu bana? Ha? Acıdığın için mi söylüyorsun sen bana?
1: Ne alakası var? Ben sana niye acıyayım ki? Ben senin için kaygılanıyorum.
0: Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yerine de kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma.
1: Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni acımıyorum sana.
2: İş işten geçiyor gülüm. İçim içim

0: ben senin için sevgisinden ölecek, her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o s**tanı sevdim. Sevdin de ne olur? Ona şans verdin, onunla beraber olurmuş. Sonra seni aldattı, sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans vermedin.
1: Şişten geçiyor gülüm, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son artık. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde bilmediğim bir günde sevdim. Bunu inkar eden taş olur. İş işten geçiyor gülüm, aşk

baktım da bir senden az aldım ki yolum dik. Seni sevdim ama o sandım, daha çok, daha çok, daha çok sevdim o sandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım, ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

yarı bu, geceden geçti yarım. Ne senden ne serden geçti canım, bugün de güçlü yanım, sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamım, güç duyarım. Sevmek gülünç değil, seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşık bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olanım.

0: yüreklere sor.
1: Harun Tardoş katkılarıyla